hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı.

0: Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık.
1: Gönlünüze sağlık efendim.
0: Teşekkür ediyorum İhsan'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Benim istediğim bir şarkıyı seslendiriyorsun şimdi.
1: Evet.
0: Evet, Ferdi Tayfur'dan, o zaman çok fazla bir şey söylemeyeceğim.
1: Ferdi Tayfur'dan sevilen, bilinen Sait Büyükçınar'ın bir şarkısı.
0: Benim de en sevdiğim Ferdi Tayfur şarkılarından biridir.
1: Dedi Esra'cığım.
0: O da sağ olsun beni kırmadı.
1: Kırar
0: hemen
1: mıyım
0: bu
1: seni?
0: Hafta seslendirelim dedi.
1: Kırar mıyım? Okumaya çalışalım.
0: Haydi o zaman.
1: Hadi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Ah ah ah. Gönülden gelen türküler, şarkılar.
1: Öyle oldu, gönülden geldi. Vallahi yüreğine sağlık.
0: İcra etmeye çalıştık efendim. Gönlümüzce, dilimizce, nefesimizce. Eyvallah, sağ olunuz, var olunuz. Teşekkür ederim.
1: Her zaman.
0: Evet, yavaş yavaş bu haftalık veda edelim. Bu haftalık.
1: Yine aynı gün, aynı saatte TRT Müzik ekranlarında karşınıza çıkmak için hazırlanacağız.

0: Evet.
1: Evet,
0: yeni
1: yeni
0: şarkılar.
1: ceketlerle tamam. İnsana payet mendil bu arada.
0: Ben parlak ceket isterim.
1: Tamam.
0: Şefte söz. Parlak ceket var.
1: Söz.
0: Esra'da geçen hafta parlak ceket vardı. Ben önümüzdeki hafta müsaadenizle çok siyah giydim artık. Önümüzdeki hafta bir ceket giyeyim ben de ki yani görsünler. Tek ceketim bu değil. Da yani. Efendim, ekranları başında bizleri izleyen dostlarımız. Şaka yapıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Doğal halimiz bu gerçekten. Sizlere minnettarız. İzlenme oranımız çok güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi hep böyle destekleyiniz, gönül veriniz. Hep bizi izleyiniz. Stüdyomuza gelen, şereflendiren dostlarımız. Ayaklarınıza sağlık. Yaz kış demeden bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Her
0: sağ olun, var
1: bekliyoruz.
0: Olun efendim.
1: Sizleri de bekliyoruz efendim.
0: Her zaman
1: yerimiz
0: bekliyoruz
1: bol.
0: Efendim. Evet, yerimiz bol efendim. Bekleriz. Buyurun şefim.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra Ay Yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı bugün saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de. Bana kalsa her şey yolunda
1: diyorsun ya aşkıma bakma. Bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
2: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
3: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
1: Şimdi...

0: Bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Senle açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
2: Cenk diyor ki bir hafta

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Bugün yine hem kelimeleri dans ettireceğiz, tabii ki kelimelerimizde de melodi var. Madem bir müzik kanalındayız ve madem bir müzik programı sunuyoruz, ama onun dışında notaları öyle bir dans ettireceğiz ki her ezgi var. Adeta bir Türkiye mozaiği diyeceğim ama aslında dünyaya açılmış bir Türkiye mozaiği. Çok renkli gökkuşağı gibi bir konuğum var. Türk müziğinin de en çok sevilen isimlerinden bir tanesi o artık. Türk pop müziğinin starlarından bir tanesi diyebiliriz. Atiye, hoş geldin.
1: Hoş buldum Melike'ciğim.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Atiye çok renkli dedim. Uzun uzun bahsedeceğiz ki zaten hayranları ve sizler de çok iyi biliyorsunuz ne kadar renkli bir karakteri ve müziği olduğunu ve bir kariyeri olduğunu aynı zamanda. Ama bunların hepsinin öncesinde Atiye birçok yere de ait gibi aslında dünya üzerinde. En çok Türkiye'ye aittir diye ben ümit ediyorum, bunu da soracağım ama ona daha önce sormuşlar, demişler ki bir şehir olsan, madem bu kadar çok ülkede ve bu kadar çok şehirde yaşıyorsun, gidiyorsun, geliyorsun, hangi şehir olursun demişler. İstanbul demiş.
1: Aynen. Evet.
0: Ve o yüzden seni Boğaz'a getirdik. Nasıl hissediyorsun kendini?
1: Muhteşem, muhteşem. Ya İstanbul'da en sevdiğim yer tabii ki Boğaz. Ve çok iyi geliyor bana. Yani denizi seyretmek bana çok huzur veriyor. Çok iyi hissettiriyor. Çok güzel bir gün zaten. Güneşli aynı zamanda.
0: Seninle de daha güzel oldu. Bir şehir olsam İstanbul olurdum demişsin.
1: Evet.
0: Ve biz de seni buraya getirmişiz. Ama neden İstanbul olurdun onu da merak etmişiz.
1: Evet, çünkü doğuyla batıyı birleştiren şehir. Ya ben de o köprü gibi hissediyorum kendimi. Yani Avrupa ile Asya. Çünkü annem Hollandalı, babam Hataylı. Ve ben de öyle büyüdüm. Ve öyle hissediyorum. Yani o farklı özellikleri de taşıyorum diye onu hissediyorum zaman geçtikçe. Kalbim doğulu ama mantığım çoğu zaman Avrupalı gibi işliyor. Evet, yani benim en mutlu olduğum şehir aynı zamanda bir de İstanbul. O yüzden de söyledim. Çünkü çok renkli. Ki az önce söylediğim gibi benim de müziğim ve kimliğim ve yaşam şeklim öyle. Birçok kültürü barındırıyor İstanbul. Hem geçmiş hem gelecek. Çok fazla kontrast var İstanbul'da. Hem çok fresh ve genç, aynı zamanda eski tarihi bir yer ve çok önemli bir yere sahip tarihimizde tabii ki ve dünyanın tarihinde. O yüzden İstanbul.
0: Evet, o yüzden de ben şimdi sana bakıyorum bir köprü gibi. Arkada da yine köprüyü görüyorum. Adeta sen de kendini öyle adlandırdın.
1: Evet, bir de Deniz aynı zamanda benim ilk ismim. Evet, Deniz Atiye.
0: Evet, ben de bir deniz aşığı olarak stüdyomuzun burada olmasından son derece memnunum. Çok renkli bir kimlik dedik, gökkuşağı gibi dedik. Müziğin de öyle, doğu batı sentezi ve çok fazla... hepsinin enstrüman olarak olsun, işte düzenlemeler olsun, ruh olarak olsun içerisinde barındırıyorsun. Bunlardan bir tanesi son yıllarda Hint müziğine oldukça fazla önem göstermeye mi başladın, eğitimini almaya başladın, oralarda vakit geçirmeye başladın ve orada en çok öğrendiğin ve ilk aklına gelen şeyin ben iyi insan, iyi müzisyen. İyi müzisyen, iyi insan.
1: Evet.
0: Bu senin için ne ifade ediyor?
1: Evet. Bunu Pervin Sultan'a söylemişti ve bu beynimi açan bir cümle oldu. Çünkü hep diyordum Allah Allah, yani bu kadar iyi virtüözler var. Niye bu kadar hani sıkıntılı olabiliyor karakterleri?
0: Değil mi?
1: O da dedi ki aslında öyle değil. Öyle görünüyor ama zaman içerisinde o ortaya çıkacaktır. Kalbin ne kadar iyiyse ve niyetin ne kadar temizse müziğin de öyle olur. Ve iyi niyetli olmayan ya da iyi kalpli olmayan ama çok iyi müzisyenler de zamanla birlikte bazen o yeteneklerini, kabiliyetlerini kaybediyorlar.

0: onu da bazen görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Çok korkutucu bir
1: Kesinlikle.
0: durum. Ya her şeyden önce iyi insan olmak, iyi kalpli olmak, iyi niyetli olmak ve müziği de sevgiyle yapmak, içimizden geldiği gibi, hissettiğimiz gibi ve o duyguları kaybetmeden. Tabii ki ben hani pop dünyasında olduğum için tabii ki dinleyicilerimi de düşünmek zorundayım. Ticari bir kaygı da bazen olabiliyor. Ama önemli olan kalbinle hareket etmek, kalbinle müzik yapmak. Ve bunu da Hindistan'a gittiğimde daha fazla anladım. Ki Pervin Sultan'a oranın nasıl kıyaslayabiliriz? Hindistan'ın Sezen Aksu'su gibi,
1: Evet.
0: yani oranın kraliçesi, muhteşem bir kariyeri var. Belli bir yaşa gelmiş ama sesi hala pırıl pırıl. Yani oradaki müzisyenler günde 5-6 saat minimum egzersiz yapıyor, çalışıyor. Yani enstrüman ise enstrümanına çalışıyor. Vokalist ise, yani ses sanatçısı ise, bütün gün ses egzersizleri yapıyor. Böyle bir disiplin ben hayatımda görmedim. Bazen burada hani zamanında çok gördüm. Çok şükür. Yani şu an ekibi muhteşem ama zamanında şeyi de çok yaşadım ben hani. Ya provaya gerek yok. Çıkarız sahneye, çalarız bir şekilde falan. Öyle bir
1: O
0: şey değil
1: inanılmaz
0: müzik.
1: bir şey.
0: Yani
1: Evet.
0: müziğe çok yatırım yapmak lazım. Yani yatırım dediğim şey çok zaman harcamak lazım. Kendini geliştirmen lazım. Onun bir sonu yok. Yani hiç kimse müzik alanında ben oldum diyemez. Çünkü öyle bir şey yok. Onun sonu yok. Öğrenmenin sonu yok. Ben çok seviyorum araştırmayı, kendimi geliştirmeyi, farklı müzik stillerini öğrenmeyi, enstrüman çalmayı. Ama çok saygı duyuyorum. Çaldığım enstrümana da çok saygı duyuyorum. İyi müzisyenlere çok saygı duyuyorum. Sanata çok saygı duyuyorum çünkü biliyorum onun ne kadar zor bir şey olduğunu ve insanlara nasıl bir hayat verdiğini, iyi olmak için ve o enstrümanın hakkını vermek için. Ses de aslında öyle bir şey. Yani çalıştırmak lazım. Çalıştırmadığında hani nasıl insanlar vücut yapıyor, kas yapıyor, sporcular örneğin ya
1: Evet.
0: da bir yarışa çıkacak, hazırlanıyorlar. Bizim için de aynı şey geçerli. Yani uzun soluklu, ki benim de hayalim o, yani
1: Hayalini
0: çok
1: az sonra alayım ben.
0: tamam.
1: Heyecan yapalım biraz. Hayalini az sonra alayım. Çünkü o kadar güzel ve içi dolu şeyler anlattın ki Atiye bir hayalle yola çıktı. İnandığını yaşamak. Bir de öyle bir söylem de var. Hayal ettiğini yaşıyor musun
0: Aynen.
1: diye.
0: Neye inanırsan onu yaşarsın.
1: Neye inanırsan onu yaşarsın. Şu anda inandığın şeyi yaşıyor musun ya da hayal ettiğin yerde misin? Ve şu dönemdeki yani an itibariyle 2026'daki Atiye'nin halihazırdaki hayalini birazdan alacağım. Ama onun öncesinde madem bu kadar müzik sohbeti yaptık hem de keyifli bir müzik sohbeti yaptık. O hani sesinden değil de kalbinden, nefesinden değil de kalbinden dökülen sesinle bir şarkıyla başlayalım, olur mu?
0: Olur.

0: Neye inanırsan onu yaşarsın. Yıllar önce küçücük bir kızken 17 yaş, herhalde 17 falan mıydı? 17-18
1: Ya
0: miydi?
1: evet, Almanya'da tam böyle liseyi bitiriyordum. 17-18 yaşındaydım.
0: Gerçekten küçücük bir kızken bir şeye inandın sen. Neydi o inandığın ve şu an hala aynı şeye inanıyor musun?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ben o hayali de kurdum ama açıkçası böyle olacağını da küçük yaşta hissetmiştim. Yani sahnede olmak istediğimi her zaman biliyordum. Bir şekilde sahnede dans edip şarkı söyleyeceğimi hissetmiştim. Çünkü başka bir B planım, C planım da yoktu. Yani ben çok erken yaşta müziğe başladım, dansa başladım ve hiçbir zaman başka bir şey de düşünemedim. Ve ne şanslıyım ki bu yolda da devam edebildim, ilerleyebildim. Tabii çok erken yaşta başladım profesyonel kariyerime ama onun da birçok faydası oldu diye düşünüyorum. Yani daha fazla zamanım oldu kendimi ifade edebilmek için, kendimi de anlamak için zamanım oldu. Yani ben nasıl bir müzik yapmak istiyorum, ben o her zaman o doğu batı sentezi, o en baştan beri zaten benim kimliğim ama bir de daha fazla nasıl geliştirebilirim bunu? Yani başka hangi müzik tarzlarını bu sentezin içine sokabilirim güzel bir şekilde? Ve işte kendi sesimi bulmak, bana neler yakışıyor, neler yakışmıyor, nerede eksikliklerim var, onları nasıl tamamlayabilirim? Zaten Türkiye'ye ilk geldiğimde mesela Türkçem çok kötüydü.
0: Normal
1: Türkçe
0: olarak.
1: ders aldım, ondan sonra diksiyon dersi de aldım. Çok iyi ustalardan ondan sonra. Yani hep böyle kendimi geliştirdim zamanım olduğunda. Hani konserlerin, sahnelerin dışında. Evet ama gerçekten bu çok doğru bir şey. Yani sen hislerinle, isteklerinle yönetebilirsin hayatını aslında. Hani tabii bir de kader denilen bir şey var. Ben
0: Elbette.
1: onu da çok inanıyorum. Yine aynı şeye geleceğim. Yani bir hedefin varsa ve onu gerçekten kalbinle istiyorsan ve onu iyi niyetle ve kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden temiz bir şekilde yolundan hani ilerlediğinde Allah zaten yardım ediyor bir şekilde diye düşünüyorum. O yüzden de neye inanırsan bir gün onu yaşarsın. Bu da İsra Gülümser'in sözü.
0: Ha İsra, çok
1: Delia,
0: uzun yıllardır görmüyorum.
1: Delia adlı şarkımda geçen bir söz. O yüzden hala çok severek söylüyorum çünkü beni çok iyi anlatan bir söz.
0: Şimdi bu söylemlerinden yola çıkarak sohbetimiz süresi içerisinde hemen şöyle bir soru yöneltmek istiyorum sana. Müziğin şifalandırıcı bir gücü var mı sence?
1: %100.
0: Değil mi?
1: Tabii. Yani bir terapi şekli bile diyebiliriz. Bir enstrüman çaldığınızda zaten kendinizi o kadar odaklanıyorsunuz ki etrafınızda ne oluyor ne bitiyor, hayatınızdaki bütün sorunları mecbur unutuyorsunuz.

0: unutuyorsunuz. Çünkü öyle bir odak oluyor ki oraya. O odak olmadan zaten hiçbir şey olmuyor. Bunu hani bir enstrüman çalan da bilir, resim yapan da bilir, sanatla ilgilenen herkes bilir. Spor yapan da aynı şekilde. Ya da bilmiyorum, benim için mesela yemek yapmak da bir terapi
1: Evet.
0: şekli. Yani herkesin
1: Ben de çok severim.
0: farklı bir şekli var şifalanmak için. Ama müzik yapmak da, müzik dinlemek de, eğer iyi bir müzikse ve güzel, kaliteli bir şekilde yapıldıysa, o zaman kesinlikle ruha iyi gelir diye düşünüyorum.
1: Çünkü senin yine söyleminden yola çıkarak hani dedik ya iyi insan, iyi müzisyen, iyi müzisyen, iyi insan diye. Belki de kötü insan, iyi müzisyen ama zamanla müzik onu iyileştirebilir. Ayrıca da şifanın
0: Bak,
1: dışında.
0: kesinlikle o da
1: Bu
0: olabilir.
1: da
0: Niye
1: ayrı bir şey.
0: olmasın? Tabii insanı terbiye eden bir şey aslında bir enstrüman çalmak ya da bir aranje yapmak. Çünkü müzik şey der, yani sen benimle yeterince ilgilenmezsen istediğin zaten sonucu alamayacaksın. Hani
1: Kadın gibi.
0: ya, emek isteyen bir şey.
1: Evet.
0: O yüzden dedim, yani ben hani hayalim çok uzun yıllar boyunca sahnede olabilmek ve 60-70 yaşında da şarkı söyleyebilmek. Ve bunun için biliyorum ki bu ancak çok disiplinli olursan olabilir. Yani hayatının düzenli olması gerekiyor, beslenmene dikkat etmen gerekiyor, sporunu yapman gerekiyor, sesini çalıştırman gerekiyor. Çalıştırmazsan çünkü, ya da yanlış kullanırsan sesini, nodül olursun,
1: Evet.
0: sesini kaybedersin, sesin gider.
1: Peki bol bol enstrümandan bahsettik. Sen aynı zamanda enstrümanistsin. Gerçek bir müzisyensin. 10 parmağında 10 marifet var.
0: Estağfurullah.
1: İlerleyen dakikalarda şimdi değil biraz daha böyle sürprizi köpürtmek istiyorum. Bir sürprizimiz var size müziğin ritmi seyircileri. Atiye sadece sesiyle sözüyle kelimeleri dans ettirerek burada olmayacak. Aynı zamanda parmaklarını da konuşturacak ve ilerleyen dakikalarda bize canlı canlı harika bir şarkı çalacak piyanoyla ve seslendirecek. Ben şimdiden çok heyecanlıyım. Müziğin ritminde kalbim ritmi atmaya başladı. Ama onun öncesinde Tolga'yla sana bırakıyorum.
2: Şimdi bu şarkı bir Sezen Aksu eseri. Sözü bestesi ona ait. Ben bu şarkıda Filistin'i hissediyorum. O yüzden Filistin için okumak istiyorum.

0: Harikaydınız. Gönülden alkışlıyorum, kalpten alkışlıyorum. Böyle çok sesli alkışlar çıksın istiyorum. Tek kişilik dev orkestra olarak ama. Bunun sonunda ne denir mesela? Atiye çok güzel söyledin. Çok teşekkür ederiz. Harikaydın filan denir değil mi? Mesela ben sana şöyle bir cümle kursam. Atiye sus.
1: Susarım, susayım.
0: Hayır. Ne? Atiye sus diyen dünya üzerindeki tek kişiyi açıklıyorum şimdi. Ben sence sana sus der miyim? Atiye şakı derim. Atiye söyle derim. Kendi kaleme gol atar mıyım ben Atiye?
1: Neden olmasın?
0: Hayır. Hayır, ben bu sesi yakalamışken Atiye söyle şaka. Hatta ben susayım sen söyle derim. Atiye sus diyen biri var biliyor musunuz? Müziğin ritmi seyircileri. Evet. Herhalde ilk kez duydum bu repliği.
1: Evet.
0: Oğlun mu? Kızın mı?
1: Ferah Feza, evet, evet. Ya bazen rahatsız oluyor. Ben o kadar çok hani şarkı söylüyorum ki evde. Piyano çalıyorum. Babası zaten prodüktör olduğu için evde devamlı müzikal çalışmalar oluyor. Müzisyenler geliyor işte beste çalışmaları, darbuka kompozisyonları falan filan. Yani devamlı böyle bir müzik şöleni var aslında evde. Ve Ferah Feza bazen de benden rahatsız olabiliyor. Anne lütfen. Anne lütfen bu şarkı güzel değil ya da hani bunu şimdi söyleme falan.
0: Ama ilk kez herhalde ondan duydum böyle bir şey. Böyle ilk evet. Duyduğumda bir şaşırıp bana sus diyen ilk kişisin falan dedin mi? Ne
1: ya şöyle annem ben ilk şarkı söylemeye başladığımda çünkü ben aslında dansla başlamıştım ve sonra piyanoya geçtim. Eş zamanlı olarak yani ikisini aynı anda. Evet. Yürütmeye çalıştım küçükken. Çok mutlu olduğum şeylerdi. Ama şarkı söyleme kısmı sonradan gelişen bir şey oldu. Çünkü benim şey hayali vardı. Hani acaba müzikallerde oynasam mı? Ne bunun için ama şarkı olur. Söyleyebilmem gerekiyor. Ondan sonra anneme bir şarkı söyledim. Ve öncesinde şey dedim hani lütfen ben şey alabilir miyim? Şan dersi alabilir miyim? O zaman bana bir şarkı söyle ve bakayım dedi. Çünkü annemin sesi çok iyidir. Ondan sonra şarkı söyledim ve kendini çok zor tuttu gülmemek için.
0: Gerçekten mi?
1: Evet ama o zaman gerçekten kötüydü sesim. Ve dedi yani sesin güzel değil ama çalışırsan olur. Ben de dedim evet evet ben çok çalışkanım zaten. Azimli. Ben zaten bunun için istiyorum bunu. Çok çalışacağım. Tamam o zaman kabul ediyorum dedi ve iki haftada bir şan dersi almaya başladım. Ve öyle
0: şarkı söyleme olayı. İki şan ama annen sus dememiş. Söyle söyleyebildiğin kadar söyle söylersen olur demiş.
1: Gibi.
0: Sen aslında ilk dansla başladın hepimizin evet. Bildiği gibi. Sonrasında o güzel sesini haftada iki gün şan dersi alarak.
1: İki haftada bir, her hafta izin vermedi.
0: Ha bir de.
1: Çünkü şan dersi çok şey bir şey yani. Özellikle Almanya'da çok pahalı bir şey. O yüzden hani olmaz. Hani iki haftada bir olabilir dedi. Ama bakacağız hani yani gelişiyor musun? Sesin düzeliyor mu?
0: ama dansı sanki devam ettirdin Atiye. Yani sesinle de dans ediyor gibisin bir anlamda. Şimdi şarkıları dinlerken öyle bir yansıman var.
1: O şey o ritim duygusu bende çok...

0: ön planda. Hem dans etmeyi çok sevdiğim için ve küçüklüğümden beri kulağım çok iyidir. Onu söyleyebilirim. Ve o ritim aşkı en başından beri vardı. Yani o yüzden hani darbuka çalma, perküsyon çalma onsuz yapamam. Gerçekten de öyle hissediyorum. Perküsyoncu olarak da hissediyorum kendimi. Ve orada çok büyük paraleller var ritme ve dansa baktığın zaman. Oradan kaynaklanıyor olabilir. Yani şarkılarımı yaparken aranjelere de ben hani çok fazla müdahale ediyorum. Benim için önemli olan onu hissediyor muyum? O beat bana hani o ritim işliyor mu bana? Beni dans ettiriyor mu? Çünkü benim de hedefim çoğu zaman hani insanları mutlu etmek ve onları dans ettirmek ya. O benim için çok önemli. Kendim de dansçı olduğum için insanları da dans ettirerek mutlu etmeyi seviyorum. Sahnede zaten çok dans ediyorum.
1: Evet.
0: Yani hepsi bir bütün aslında benim
1: Sesinle de
0: için.
1: dans ediyorsun. Sen kendini o içine işliyor ya. Onu işletiyorsun. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Bize de işletiyorsun.
0: Hedefim her zaman o hareketli şarkılarda o oluyor.
1: O zaman bir tane hareketli şarkı deneyelim
0: Tamam.
1: senden.

0: Hali hali hal, meli meli mel. Hali hali hal, meli meli mel. Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı yapmasam mı, itiraf etsem mi etmesem mi dedim ama.
1: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.
0: Gerçekten hayatımın pop müziğiydi çünkü... Şey gibi, böyle bir replik gibi, bana sadece yakınlarım Mel der. Gerçekten bana yakınlarım Mel der, çok yakınlarım. Ve bu şarkıyla beraber, hatta biliyorum anneannen, babaannen
1: evet,
0: pardon,
1: evet.
0: Babaannenle olan hikayesini de biliyorum. Herkes biliyordur, bilmeyen varsa dinleriz senden de. Ve ben uzun yıllar böyle dolaştım sevgili seyirciler. Ve arkadaşlarım da beni gördüğü zaman Meli Meli Mel.
1: Evet. Bundan sonra ben de sana böyle diyeceğim.
0: Bana Meli Meli Mel diyebilirsin. Bayılıyorum. Ayrıca çok
1: tam
0: seviyorum.
1: Tam Hataylı falan değilsin.
0: Değilim ama ruhum Hataylı. Fahri Hataylı sayılabilirim. Babaannenden kalma bir şarkı değil mi? Bu onunla beraber...
1: Ya şöyle, biz Hataylıyız, Antakyalıyız. Hı. Ve bu bizim yörenin aslında şarkısı.
0: Evet.
1: Normalde bu Arapça söyleniyor. Biz bunu hem Arapça hem Türkçe kaydetmiştik zamanında ve babaannemle birlikte böyle bir anımız olsun diye bunu kaydettik ve Beyaz Şov'a da beraber çıktık, söyledik orada. Bu benim için çok özel bir durum çünkü babaannemi o kadar çok severdim ki, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Depremden sonra onu maalesef kaybettik.
0: Başın sağ olsun, Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Ondan sonra o yüzden bu şarkının yeri bende çok ayrı. Küçüklüğümden beri bütün aile toplandığında, bir araya geldiğinde mutlaka Hali Hali Hal Meli Meli Mel şarkısı söylenir.
0: İnan bizde de. Sizin aileden bir farkımız yok. Mel sayesinde o Beyaz Şov yayınını da çok iyi hatırlıyorum. Çok keyifli bir yayındı gerçekten. O Mel sayesinde biz de ailecek bu şarkıyı keşke bugün... Daha önceden konuşsaydık da...
1: O zaman söylerdik beraber.
0: Evet, söylerdik. Bir sonraki yayın için senden bunu sözünü almış olayım.
1: Söz.
0: Ve Hali Hali Mel, Meli Meli Mel'den sonra şimdi ben nasıl sohbete geçeceğim? Bütün gün böyle geçecek benim. Bu şarkıyla geçecek tekrar. Enstrüman biraz konuşmak istiyorum. Çünkü birazdan senin piyano performansını da dinleyeceğiz. Hem solist olup hem enstrümanist olan özellikle kadın vokal çok az bence. Ya da varsa da ön plana çıkmıyor.
1: Vardır ya, vardır ama dediğin gibi belki daha çok hani ön plana çıkmamış olabilir. Bir de ama şunu biliyorum, darbuka çalan biri yok.
0: Evet, bunu söyleyelim. Bir de sahnede enstrümanist yanını kullanıyor musun?
1: Nasıl?
0: Sahnede darbuka çalıyor musun,
1: evet,
0: piyano
1: evet.
0: Çalıyor musun?
1: Aynen. Ya piyano çok çalmıyorum aslında sahnede. Beste yaparken daha çok hani akor basıyorum. Öyle çok müthiş bir piyanist değilim zaten. Ama o benim için yeterli şarkı yaparken. Daha çok aslında darbuka benim ana enstrümanım diyebilirim. En büyük aşkım yani. Ve sahnede mutlaka çalıyorum. Çok keyif alıyorum. Bana çok iyi geliyor. Demiştik yani terapi gibi.
0: Evet.
1: Çalışmak, evde çalışmak özellikle... İyi geliyor yani, böyle zamanı unutuyorsun, saatler, bir bakmışsın saatlerce çalışmışsın bir şeye.
0: Sen çalışmanın içinde kayboluyorsun bence anladığım
1: evet,
0: kadarıyla.
1: Evet, evet,
0: ben sana darbuka mı piyano mu desem cevabı
1: darbuka.
0: Biliyorum.
1: Evet.
0: Anladım şu anda. Cevabı darbuka. Ben enstrümanist arkadaşlarıma genelde şunu soruyorum. Enstrümanlarınızda bir süre sonra benziyor musunuz diye. Naturan daha çok darbukaya benziyor galiba değil mi? Hani böyle doğu batı sentezi orada da olabiliyor
1: evet,
0: çünkü.
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Biraz daha darbuka diyebiliriz ama evet. Biz bugün... Darbuka olmazsa piyano vardır diyerek Atiye'yi çok güzel bir İbrahim Erkal şarkısıyla dinleyeceğiz.
1: Evet,
0: o da çok
1: unutmayacağım
0: ilginç.
1: Adlı şarkısını ben seslendirmiştim. Ona özel bir albüm hazırlanmıştı. Bizi de aradılar hani olmak ister misiniz bu projede diye. Ben de açık söylemem gerekirse çok iyi bilmiyordum şarkıları. Sonra bir dinledim, çok hoşuma gitti, çok kalbime dokundu. Özellikle unutmayacağım şarkısı. Yani onu duyduğum anda bu benim olmalı, bunu okursam ancak hani olurum bu projede dedim. ve tabii bambaşka bir aranje oldu, bambaşka akorlar oldu. Onun da yani hakkını vermek istedim o şarkının. Çok önemli bir İbrahim Erkal şarkısı çünkü. hem kendim gibi olmak istedim. Evet. Çünkü ben hani arabesk sanatçısı değilim. Ama o duyguyu da bir tık hani vermeye çalıştım olduğu kadar.
0: Harika olmuş.
1: Çok içime sindi. Uzun hani yıllarca söyleyeceğim bir şarkı gibi benziyor.

0: öyle bir şeye benziyor. Yani çok benimsedim onu. Sanki kendi şarkımmış gibi.
1: Harika olmuş. Ben şarkıyı çok iyi biliyorum. Fakat provada dinlerken tanımadım.
0: Tanıyamadım.
1: Tam senin imzan, senin versiyonun olmuş. O yüzden ayrıca bir müzikal anlamda heyecan uyandırdı bende. Daha fazla konuşmayalım, notalar konuşsun.

0: Atiye'cim, programımızın sonuna geldik. Dediğim gibi bana yetmedi program. Daha uzun uzun seninle konuşmak istiyorum.
1: Ben
0: uzun
1: de
0: uzun da dinlemek
1: çok
0: istiyorum.
1: Çok keyifli seninle sohbet etmek.
0: Çok teşekkürler. Ayağına sağlık, ağzına sağlık, notalarına sağlık, ruhuna sağlık. Hep ol ve bu çıktığın uzun müzik yolculuğunda artık kapıyı çok yıllar önce açtın. Şimdi bayağı zirvedesin. Hep orada kalıp onu koruman ve notalarına sığınman dileğiyle diyorum ben.
1: Çok güzel bir dilek oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim, bugün Atiye ritmi tuttuk. Çok ritimliydik, çok keyifliydik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte müziğin ritminde tekrar buluşacağız, değil mi? Buluşacağız diyen sesleri duyar gibiyim. O halde notalarla kalın. Haftaya kadar hoşça kalın.

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizler ekranlarınızın başına ve kıymetli izleyenlerimiz, Ankara'daki dostlarımız, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Türkü Deryası bugün yine her zaman olduğu gibi Anadolu'nun en güzel ezgilerini deryamızdan dalga dalga hanelerinize, evlerinize konuk ediyor, misafir ediyor efendim. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum. Sözü fazla uzatmadan kıymetli abim, saygıdeğer partnerim Selahattin Alpay'ı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Canan teşekkürler.
1: Geldiğiniz yollara kurban olurum. Kalben, kalben diyorum. Talebelerimiz folklorcu. Vay Allah'ınıza kurban. Kıymetli hazırım ve ekran başında bizleri izleyen değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Bir Türkü Deryası programına tekrar şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyorum. Hemen belirteyim, programı başladığından beri göstermiş olduğunuz yakın ilgiye ve alkışlarınıza yalnız ve yalnız layık olmaya çalışıyoruz, o kadar. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun efendim. Bugün istisnai bir gün. Evet.
2: Evet, ben anonsumu yaparken dedim ki Türkü Deryası'ndan her hafta olduğu gibi Anadolu'nun çok kıymetli her yöresine ait eserleri kıymetli izleyenlerimize, dinleyenlerimize gönderiyoruz. Bugün de her yöreden folklor ekiplerimiz buradalar. Bizleri yalnız bırakmadılar. Ama özellikle bir yöre bugün çok baskın olacak gibi geliyor bana konuğumuz itibariyle.
1: Hemen hemen de bugün istisnai bir gün. Ve diyorum ki Zeynep
2: Başkan geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Ağzına sağlık. Ağzına sağlık canım.
1: Bravo. Benim.
0: İşte Zeynep Başkan farkı bu kardeşim. Pardon ya.
1: Ağzın yüreğin gönlün dert görmesin Zeynep'ciğim. Hoş geldin.
2: Cıvıl cıvıl hoş buldum. Salon cıvıl cıvıl arı stüdyosu. Sizler öyle, sazlarımız öyle.
0: Türkü daha deryası iyi. Deyince.
2: Engin normal. Derya.
0: Ya normal canım benim. İyi misin bir tanem?
2: Çok şükür elhamdülillah iyiyim. Aranızda olmak büyük keyif.
0: Sağ olasın.
2: Çok teşekkür ediyorum davetinizi.
0: Bize şeref duyduk. Sağ olasın.
1: Muhteşem bir enerjiyle geldin her zamanki gibi. Büyük bir keyifle dinleyeceğiz seni. Heyecanla izleyicilerimizle birlikte biz de bekliyoruz seslendireceğin eserleri. Ne dedik? Her yöreden eserler var.
0: Evet.
1: Bugün yine bir sınır dışına doğru gidiyoruz. Azerbaycan sınır dışı olabilir ama gönüllerimiz tabii ki
0: evet.
1: Bir.
0: Can Azerbaycan'a sevgiler,
1: selam,
0: saygılar diyoruz.
1: Saygılarımızı evet. Gönderiyoruz. Gemgin mahvidiyoruz efendim.

0: Çok teşekkürler. Alkışlarımız orkestramız için gelsin. Selçuk Murat Kızılateş yönetimdeki bu güzel orkestra için efendim. Çok daha kuvvetli alkışlar. Yüreğine sağlık. Sağolunuz. Çok güzel eserler geliyor. Ben dinledim, şanslıyım. Böyle bir kulağıma fısıldadı ufak
1: 5-6
0: ufak.
1: 5-6 tane geliyor.
0: 5-6 tane.
2: Hadi
0: slow
2: canım.
0: Ve hareketli eserler
2: buyur,
0: var.
2: Buyur hadi alalım evet. Seni.
0: Şimdi ne söyleyeceksin peki?
1: Şimdi hareketleniyoruz. Ekranları başındaki seyircilerimiz çayını kahvesini almıştır. Ben de birazcık hareketli bir şeker koyayım.
0: Haydi bakalım. Alkışınız Zeynep Başkan için efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Bravo. Okuduğum ilk eser, sözü müziği bana ait Ligarba. Bildiğimiz yaban mersini, fakat bizim yöredeki adı Ligarba, Likapa, Lifos olarak geçiyor. Ondan sonra yine biz Ege'ye doğru yol aldık.
1: Ege'ye doğru yol aldık. Nasıl güzel bir enerjisi var ya. Bir alkış alır mıyız? Bir de maşallah alalım lütfen.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hepsi cıvıl cıvıl.
1: Değil mi? Onlardan geçen bir enerji de var bu arada.
2: Zeynep'cim,
0: ekibimiz de burada. Çok sağ olun. Cıvıl cıvıl cıcık kızlarımız maşallah.
2: Bir sen Karadeniz.

0: Bu nereden aklına geldi? Ege.
1: Bütün yörelerimizi çok seviyorum.
0: Bu ayrı
1: Özellikle
0: bir olay.
1: Ege
0: Tabii.
1: ezgilerini de
0: Ama
1: çok
0: her
1: sevdiğim için
0: baba yiğidin
1: muhtemelen
0: karı değil yani.
1: Çok sağ olun.
0: Anlatabildim. Evet.
1: Etkilenmişim herhalde.
0: Ağzına sağlık. Ağzına
1: Çok
0: sağlık
1: sağ
0: canım.
1: olasınız hocam. Çok
2: Evet.
1: teşekkürler.
2: Dert
1: Ellerinize
2: görmesin.
1: sağlık.
2: Hepsinin hakkını veriyor her yörenin
1: Sağ
2: muhakkak.
1: olasın.
2: Abicim istersen bu eserimizi sen anons et.
0: Evet.
2: Bu hafta Selahattin Alpay abim bana bir eser gönderdi. Dedi ki bunu birlikte okuyalım mı?
0: Şimdi burada okumak zorundayım. Özür diliyorum. Sözler Fikret Dikmen'e ait, müzik Bahattin Turan kardeşime, hemşerime ait. Yaşanmışların içinde bu türküyü okuduğumuz zaman mutlaka herkes kendine bir pay çıkaracak diyorum. Hele bakalım ilk olarak da okuyacağım. Ekran başındaki ve sizlerin de takdiri olacak mı? Bakalım, hadi buyur.
2: Haydi bakalım efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Kalbi olarak şu alkışlara bir bakacağım. Türküyü beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Evet, Fikret ve Bahattin kardeşime candan teşekkür ediyorum. Bunu Allah nasip ederse ben de partnerime şimdi söylüyorum. Beraber okuyacağız ve klibini de beraber çekeceğiz Allah nasip ederse.
0: Evet, ben de yeni öğrendim. Evet. Bana da sürpriz oldu efendim. Çok teşekkür ediyoruz beğenileriniz ve alkışlarınız için. Evet.
2: Harikasınız.
0: Bakın.
2: Muhteşem.
0: Çok güzel. Teşekkürler. Bir de güzel güzel eserler buluyor, keşfediyor Selahattin abi. Sonrasında yılların bana gönderiyor. Ustası. Hadi birlikte düet yapalım falan diye.
2: Olmayaydı ustalar. Nasıl yol alırdı gençler?
0: Değil mi?
2: İyi ki varlar. Canım çok teşekkür ediyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Harikasınız. Tabii ki şimdi Allah'a çok şükürler olsun. Radyo repertuarında dünya kadar derlemelerim var. Her zaman bir yenilik güzel. Aslında bu bir fantazi halk müziği tavrında bir parça. Ama yapanın da, yazanın da, müziği yapanlar ruhuna sağlık diyorum.
0: Aynen. Çok güzel. Efendim.
2: Çok da yakıştı ikinize de. Evet. Muhteşem okumuşsunuz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Zeynep'ciğim. Şimdi sen neler okuyacaksın bize? Acaba.
2: Ben hareketlenelim biraz. Ben biraz daha durursak ağlarım. Hareketlenelim biz.
0: Çok da duygusal, hemen ağlar. Alkışlarınız Zeynep Başkan için efendim.
2: Oy pencere parmak parmak tutan eller kurusun. Oy sensiz duramam dedin. Şimdi nasıl durursun?

0: teşekkür edeyim. Harikasınız.
1: Gel.
0: Kuzey'in uşakları.
1: Gel.
0: Doktor Erdoğan sen.
1: Gel. Çok güzel bir alkışlarınızı rica ederim. Ben Poplarcı kardeşlerime binlerce teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum.
2: Harikasın. Evet. Selahattin abicim sen de
1: sıra
2: seslendireceksin.
1: Evet. Bunu da ilk olarak okuyacağım. Bakayım ne olacak. Diyelim ki arpa ektim evlek evlek.
2: Alkışlayın Selahattin Alpay için efendim.

0: Canan teşekkürler. Nasılsa sizleri hareket ettirmeye bir kişi yetiyor zaten. Hadi Zeynep'ciğim.
1: Ama,
0: hadi Zeynep'ciğim.
1: Ama çok Zeynep önce bir ağlatacak.
0: Efendim?
1: Önce bir ağlatacak Zeynep.
2: Öncesinde değerli hocam.
0: Zaten ikimiz ağır okuduk.
1: Muhteşem bir yol havası. Onu
0: peki,
1: buraya kadar getirmiş
0: dükkan gel. Dükkan seni canım. İstediğin gibi oku. Tamam
2: çok teşekkür ediyorum. Bir Cevu Osman'dan alınma Giresun dolaylarına ait Tamzara diyeceğiz.
0: Alkışlıyoruz.
2: Ardından hareketleneceğiz.
1: Alkışlıyoruz.
2: Selam olsun Giresun'a, Trabzon'a, Karadeniz'e. Alkışlarla.

0: Evet, bir Bravo. Türkü deryası programında sonuna geldik. Aha, efendim, tekrar ayaklarınıza sağlık. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi kabul buyurun ve sizlere hemen bir Diyarbakır'a götürüyoruz.
1: Götürmeden Buyurun. Önce tabii evet. ki efendim alkışlarınız lütfen Zeynep Başkan için gelsin. Selahattin Alpay hocam.
2: Sağ ol canım.
1: Hamdi Erol. Çok teşekkür ediyoruz. İyi
3: çok
1: ki
3: teşekkürler.
1: Geldin.
3: Onur duydum.
1: Seni burada çok görmek sağladım. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Seninle
3: mutluluk
1: birlikte
3: türküleri paylaştık. Onur versin. Hepinize sonsuz teşekkürler. Var olun.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ım Giden Bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: Saygıdeğer konuklar, saygı ve sevgiyle sizleri selamlıyoruz. Sevgili arkadaşım Tolga Kılıç, Can Olgun, Mehmet Akatay, bu akşam sizlere çok özel şarkılarla çok güzel bir program yapmayı planlıyoruz. Bu akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız. Onlar bu akşam benim ve bizim konuklarımız. Şimdi sizlere eşim ve kızımı tanıştırmak üzere, ki tanıyorsunuz zaten onları, Meral ve Mina'nın yanına gidiyorum. Sevgili Mina, kızım. Sevgili eşim, Meral. Eşim. hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet Meral'cim, şimdi tabii Mina karşımızda böyle olunca insan bir
1: heyecanlanıyor
0: ya tabii şimdi. 21 yaşında kızımız. Mina'nın da çok güzel bir sesi var. Biraz sonra dinleyeceksiniz zaten.
2: Teşekkür ederim.
0: Mina'cığım, ne düşünüyorsun bu durum hakkında?
2: Ya ben çok mutluyum. Çünkü ilk defa böyle bir durum oldu. Yani çok mutluyum. Şahsen ben de heyecanlıyım. Normalde birçok kere beraber sahne paylaşmamıza rağmen ilk defa annemle de hep beraber
1: üçümüz
2: paylaşmış
1: bir arada,
2: olacağız.
1: Değil mi? Aslında sana hatırlatayım. Yıllar önce sen ilkokul birinci sınıfa başlamıştın. O gün bizim bir böyle biz müzisyenler performans yaptığımızda ekstra diyoruz.
0: Evet.
1: Bir ekstramız vardı arkadaşlar.
2: Evet.
1: Mina o zaman okuldan çıktı ve okul formasıyla sahnede def çaldı. Senin yerine. Evet evet, böyle bir performansı var, unuttu galiba.
2: Evet. Ya böylece ilk defa beraber şarkı söylemiş oluyoruz. Evet.
0: Herhalde bu programda bizim için büyük bir an olacak. Bundan tabii, dolayı
1: kesinlikle.
0: Da TRT'ye çok teşekkür ediyoruz. TRT
1: evet, müziğe. Çok
0: böyle
1: teşekkür ediyoruz.
0: Sağladığı için. Ama zaten Meral yıllardan beri İstanbul Radyosu'nda ses sanatçılığı yaptı. Laterna programını beraber sunduk.
1: Evet.
0: Daha önce Dünya'nın Müziği'ni beraber yaptık.
1: Evet.
0: Değil mi? Başka
1: Müzik Deyince.
0: Müzik Deyince vardı. Bir şarkı, bir türkü vardı beraber
1: evet,
0: yaptığımız.
1: Evet, bayağı program yapmışız.
0: Bayağı program yaptık
1: ya.
0: Tabii
1: evet,
0: canım.
1: Evet.
0: Bayağı program yaptık. Mina ile beraber, Mina'nın tek başına yaptığı. Mina'cığım, müzik programının ismi neydi?
2: Z Kuşağı diye bir program yapmıştık.
1: Müzik Kuşağı olmuştu sonra.
0: Evet, Müzik Kuşağı.
2: Evet. Evet.
1: Aile böyle bir programda yapmış
0: evet,
1: oldu.
0: Evet,
1: yani.
2: Aslına bakarsanız aslında tamamen sadece Z Kuşağı'na yönelik yapmamıştık. Yani Z Kuşağı'nı birazcık günümüz büyüklerimize açmak istemiştik. Çünkü
1: doğru,
2: biz biraz yanlış anlaşılıyoruz. Ama böyle gençler de olduğunun sesini duyurmak istemiştik programda.
1: Evet.
2: Tamam.
1: Çünkü Mina'cığım, o zamanki repertuarınız çok nostaljik şarkılar da vardı. 90'lı
2: evet,
1: yıllardan, 80'lerden. O nedenle söylüyorum ona, Mina tabii bunu.
0: Mina çok şanslı mıydı tabii. Dedesi müzisyen, annesi müzisyen. Amcaları
1: da müzisyen.
0: Evet. Doğduğu andan itibaren hep starların içinde, starların sahnesinde.

0: Sitesinde
1: Evet.
0: Jordi Savall, Fazıl Say, Mustafa Sandal, Kenan.
1: Şimdilerde Mustafa Sandal'la çalışıyor.
0: Eşim bir de Mustafa Sandal'la beraber çalışıyor.
1: Evet.
0: Sevgili Tolga'yla, şefimiz Tolga'yla beraber.
1: Evet, çok güzel. Beni de alın aranıza.
0: İkimiz şu an için iyi
1: Peki.
0: gidiyoruz.
1: Peki.
0: Ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi senden bir şarkı dinleyebiliriz.
1: Tamam, hadi o zaman. İlk ben başlayayım, değil
0: İlk
1: mi?
0: sen başla
1: Evet,
0: tabii.
1: evet. Daha iyi olur. Efendim, sizler için söylüyorum.

0: Meracığım hakikaten hakikaten çok güzel bir sesin var ya ve
1: Çok
0: çok güzel
1: teşekkür ederim.
0: yorumluyorsun.
1: Çok
0: Gerçekten
1: teşekkür
0: bunu
1: ederim.
0: bir şey olarak söylemiyorum, eşin olarak söylemiyorum, bir müzisyen olarak söylüyorum. Mina herhalde sana çekmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Bence
1: Muhtemelen.
2: de.
1: Çünkü
0: Aşk olsun, niye bende ne
1: ama
0: var?
1: şöyle bir şey var. Biliyorsun çocuk zekasını, mitokondrisini tamamen anneden alıyor. O yüzden de yeteneğin de benden almış olma olasılığı yüksek.
0: Babadan ne alıyor, ben onu anlamadım yani.
1: Senden daha olumsuz taraf
0: Teşekkür ederim.
1: desem mi
0: Aşk olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: acaba?
0: Mina, ileriye yönelik müzikle alakalı ne gibi planların var?
2: Ben çok iyi bir şarkıcı olmak istiyorum. Yani şu anda da tabii ki de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama en büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum. O yüzden önce kendi ülkemde ünlü olmak istiyorum galiba. Ama
1: Aslında çok
2: tabii.
1: güzel bir şey söyledim Mina. Daha önce ben de bu araya girmek istiyorum. Anne olarak konuşuyorum
0: Peki.
1: şimdi. Mina, biz ona olanaklar sağlarken hani yurt dışında da okuma olanağı sağladık. Ama Mina ısrarla kendi memleketimde okuyacağım dedi. Bu açıdan da onu sevgiyle kucaklıyorum. Benden uzaklara gitmesin.
0: Ben güzel şeyler olacağına inanıyorum Mina ile alakalı.
1: İnşallah.
2: Ben de aynı
0: Kesinlikle inanıyorum.
2: şekilde.
1: İnşallah.
0: Çok güzel besteleri var bu arada.
1: Bu arada senin de programın hayırlı olsun diyelim, değil
0: Teşekkür
1: mi
0: ederim.
1: Mina'cığım?
0: Teşekkür ederim.
1: Hadi bir şarkı da Mina'dan mı
0: Evet,
1: dinlesek
0: bir şarkı da
1: acaba?
0: Mina'dan dinleyelim.

0: Yani diyorum TRT Çocuk Korosu,
1: 86.
0: Gençlik Korosu
1: Evet,
0: muydu? Çocuk
1: evet.
0: Korosu muyduk biz?
1: Çocuktuk, sonra gençliğe geçtik.
0: Evet. Beraber orada tanıştık.
1: Ankara
0: Sonrasında da
1: Radyosu'nda.
0: bugünlere kadar da geldik. Sen müzikal kariyerini istersen seyircilerimizle paylaş. Ben biliyorum
1: Evet, gayet iyi biliyor. Efendim, ben aslında bakarsanız Hakan'dan önce de Hamoy Derneği'nde halk müziği söyleyerek başladım. Aslında tabii çok idealim değil de halk müziği söylemek, ama çok seviyorum ben halk müziğini söylemeyi. Ablam vasıtasıyla. Sonra bana dediler ki sen koroda olmak için çok küçüksün ve sesin daha çocuk sesi. Bir yetişkin koroydu çünkü. Fakat bu arada bütün aktivitelerinde de ben yer aldım. Israrla gittim. Aslında çok bozuldum bana böyle söylemeleri. Daha sonra Serbülent Yasun'du hocamız.
0: Evet,
1: Bu arada onu da
0: biliyorum.
1: saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli hocamı. Ankara Radyosu'na kazandığım zaman ben ailede hiç müzisyen yok ya bizim.
0: Evet.
1: Yani güzel sesli büyüklerim var tabii. Dayılarım. Dayılarım.
0: Ailede çok güzel ses var ama profesyonel anlamda
1: Evet,
0: sensin
1: değiller.
0: yani,
1: Hepsi
0: evet.
1: amatör olarak
0: Evet.
1: söylüyorlar. İlk profesyonel olunca birazcık handikaplı bir durum tabii. Hem çok destekleme, ev ortamında söylüyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Ama başka yerlere açılmaya başladığı andan itibaren arızaya geçiriyor. Neyse, ablam hep yanımda oldu. Sonra Hakan'la zaten çok, seninle çok küçük yaşta tanıştığımız için
0: 86 işte
1: sorun
0: 13
1: olmadı.
0: 14 evet.
1: Evet. İşte Ankara Radyosu, Çocuk Korosu, Gençlik Korosu. Gençlik Korosu'ndayken ben şeyi kazanmıştım. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı. Orada okumaya başladım. Sonra Hakan bana dedi ki ya biz dedi şey dedi İstanbul'a gidiyoruz dedi bir başka
0: İstanbul'a dedim
1: arkadaşımızla.
0: şöhret olmaya gidiyoruz biz dedim.
1: Evet öyle
0: İstanbul
1: dedi.
0: hani bağırıyor ya seni yeneceğiz İstanbul'a.
1: Evet
0: Öyle
1: gibi
0: demedik
1: geldi.
0: herhalde. Öyle gibi biz bir arkadaşımla gelmeye karar verdik. Sonra Meral
1: Bana
0: gelmek
1: da
0: istedi. Evet.
1: söylediler, dedim ki ben de geleyim. Aile bu aralar çok uzun şeyler, aile çok istemezdi ama çok büyük şans ve kadere inanmak lazım. Ablam İstanbul'a gelin gidince ben ablamın başına ekşidim. Sonra İstanbul'a gelip sınava
0: Evet,
1: girdik.
0: İTÜ Ses Eğitimi bölümü birincilikle
1: Birincilikle
0: kazandın.
1: kazanmışım ama haberim yok.
0: Evet.
1: O arada aileyle mücadele ediyorum çünkü.
0: Evet.
1: Neyse,
0: Ben kazanamadım, onu da söyleyeyim.
1: evet,
0: O sene ben
1: Hakan
0: kazandım.
1: kazanamadık. Yenmeye geldi, yenildi gitti.
0: Yenildik, geri gittik. Geri döndük İstanbul'a. Meral kaldı İstanbul'da ve
1: Evet.
0: o dönem Meral okumaya başladıktan sonra İstanbul Radyosu'nun ses sanatçısı, kitli ses
1: Aynı
0: sanatçısı olarak
1: zamanda
0: ilk girenlerden.
1: 30 yıllık öğretmenlik hayatım var. Bu arada baş öğretmenim ona göre. Ve müzikle olan devamlılığı şöyle oldu. 3 albüm yaptım o arada. Kendi programlarımı yaptım. Zaten Grup Pandora diye bir
0: Orkestramız vardı,
1: orkestramız
0: senelerce sahnede
1: vardı.
0: çalıştık. Aynı
1: Evet,
0: zamanda
1: yıllarca.
0: Jordi Savall, Kutser Güner
1: Evet.
0: gibi dünya çapında
1: Zülfü
0: müzisyenlerin,
1: Livaneli,
0: Zülfü
1: evet.
0: Livaneli, evet. Onlar
1: Çalıştığım çok
0: albüm
1: değerli,
0: çalışmaları
1: evet,
0: ve
1: müzisyenler oldu.
0: konserlerinde.
1: Aslında vesaire vesaire diyelim, atlayalım, gelelim bugüne. İnşallah Tolga bana dönüş yaparsa yeni bir albüm çalışmasına başlayacağız bu arada.
0: Tolga Döner
1: Tam
0: canım.
1: yenine rast
0: Yoğun.
1: geldir. Manzarayı koydum Tolgacığım. Böyle
0: Evet.
1: işte.
0: Meral'cim, o zaman Mina ile beraber bir böyle düet gibi bir şey yapın
1: Hem
0: isterseniz.
1: de ne yapalım biliyor
0: Ne
1: musun?
0: yapalım?
1: Hani senin ilk programında bir Mina tek başına bir şarkı söylemişti.
0: Evet,
1: Hadi
0: hatırlıyorum.
1: bir nostalji
0: Evet
1: dağılsın.
0: evet
1: Bak ne
0: evet.
1: güzel
0: 3
1: olur biliyor
0: yaşındaydı,
1: musun?
0: 4 yaşındaydı
1: Evet,
0: galiba.
1: çok küçüktü o zaman. Minacığım olur mu?
2: Olur.
1: Hadi.

0: Erol Deren, Profesör Doktor Erol Deren biliyorsun benim Kaan Hoca.
1: Evet.
0: Sayın seyirciler, dedi ki Erol Deren Hocam bir gün, Hakan'cığım dedi, ortak bir yönümüz var biliyorsun dedi. İkimiz de dedi solist kocasıyız dedi.
1: Evet.
0: Evet hocam dedim. Biliyor musun dedi, çok zordur solist kocası olmak dedi yani.
1: Dünyadaki en zor meslek nedir dedi.
0: Evet, solist kocası olmak dedi o da.
1: Öyleymiş.
0: Evet, hakikaten. Yani şöyle tabii letfe ediyorum ama şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
1: Yandık.
0: Yandık yani, albümler,
1: Aslında
0: konserler.
1: evde güzel bir hava var.
0: Ya çok
1: Yani
0: güzel, çok
1: mesela
0: güzel
1: ben
0: hakikaten.
1: evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
0: Peki ben aşağıda kanun akort ederken çalarken?
1: Akort ederken yıllardır artık yani fenalık geldi. 72 tane tel ayrı ayrı dın dın dın dın. Onu sevmiyorum ama güzel çalıyorsun.
0: Biraz.
1: Geleceğin parlak çocuğum.
0: Teşekkür
1: Seni
0: ederim.
1: beğeniyoruz. Böyle işte. Ne güzel oldu değil mi? Ben Mina ile şarkı söylemekten çok keyif aldım.
2: Ben de çok keyif alıyorum.
1: Araba kullanırken de seninle beraber
2: Evet.
1: söylüyoruz böyle değil mi
2: Annemle seyahat etmeyi daha çok seviyorum her yönden.
0: Bu arada Mine Bilgi Üniversitesi'nde okuyor.
2: Evet. Halkla ilişkiler okuyorum şu anda.
0: Evet, konservatuara özellikle vermedik. Neden diye soran olursa da ben...
2: Zaten işin mutfağındaydım.
0: Evet.
2: Birazcık da böyle olsun istedim.
1: Aslında sen çok alakasız bir şey de okumuyorsun. Sonuçta
2: Tabii.
1: dünya değil mi?
0: Halkla ilişkiler okuyorum.
1: İlişkiler üzerine
0: Tabii.
1: kurulu.
2: Kendi
1: Dolayısıyla
2: promosyonumu yaparken ya da
1: iletişimcilik
2: reklamımı
1: iyi bir şey.
2: yaparken.
1: Kuzenin Günsu gibi
0: Evet.
1: aynı değil mi?
0: Velhasıl
2: Evet.
0: yani müzisyen olmak çok güzel bir şey. Müzisyen ailesi olmak çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Bu arada bu Udu da daha önce de söylemiş miyim hatırlamıyorum ama Mina'nın dedesi.
1: Evet, Mina'ya
0: Benim
1: hediye
0: babam hediye
1: yapmıştı.
0: doğduğunda yapmıştı. Sanat çok güzel bir şey. Yani insan düşünsenize yukarıda kızınız şarkı söylüyor, aşağıda eşiniz siz burada falan
1: Eşimiz
0: derken.
1: genellikle dinliyor. Vallahi ben hep dinliyorum.
0: Yani...
1: İki icracı var. Ben daha çok dinleyiciyim bu arada. Böyle de bir
0: Doğru,
1: nazire
0: hakikaten.
1: yapmış olayım. Aslına bakarsan herkes bana şunu söylüyor. Diyorlar ki işte evde üç müzisyen var. Oo, sizde ne güzel muhabbetler vardır. Müzisyenlik pek de öyle değil ya. Ben pek öyle değilim.
0: Evet,
1: Sürekli
0: çok zor,
1: şarkı
0: çok zor.
1: söylemiyorum.
0: Gerçekten yani bir şey dinliyorum mesela ben eleştiri yapıyorum. Eleştiri yapınca tabii sıkıntı oluyor. Biliyorsunuz
1: Evet,
0: yani.
1: evet,
0: Çok da
1: evet.
0: zorlamayayım şansımı şu arada.
1: Hocadan hoca olmuyor.
0: Hoca, evet aynen
1: Evet,
0: öyle.
1: bence
0: Ama
1: öyle.
0: iyi ki varsınız. İyi ki
1: İyi
0: müzisyen
1: ki
0: oldunuz.
1: sen de
0: İyi ki
1: varsın.
0: kızım müzisyen oldu.
1: İyi ki böyle bir
0: İyi ki
1: programa
0: böyle bir
1: vesile
0: programa bir
1: oldun.
0: evet iyi ki böyle bir program çekiyoruz. İyi ki sizler varsınız. Çok teşekkür ediyoruz bizi evlerinize konuk ettiğiniz için. Müzisyen arkadaşlarım ve kendi adıma ve bütün ekip adına burada büyük bir ekip ve aile çalışıyoruz. Onlara da çok teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: hepsine çok
0: Meral çok teşekkür
1: teşekkürler.
0: ediyorum.
1: Ne demek? Ne demek? Çok
0: Minacığım
1: mutlu
0: çok
1: oldum.
0: teşekkür ediyorum.
2: Ben de teşekkür ederim.
0: İnşallah güzel günlerde hep beraber olalım. Bütün
1: İnşallah.
0: ülkece.
1: İnşallah. Umarım sizler de bizler kadar keyif alarak izlersiniz. Biz alkışı çok severiz.
0: Saygılar ve sevgiler.
1: İyi akşamlar.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra Ay Yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı bugün saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.

0: Seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, aileleri göğü yaratan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Yonca Lodi düet çalışmalarında nelere dikkat ettiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Stüdyoda en çok vakit ayırdığımız şey nasıl paylaşalım, nasıl paylaşırsak daha doğru olur.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimler nerede sahne aldı? Sana...

0: veriyor.
1: Tuğçe Kandemir İstanbul'da vereceği konser öncesi kulisinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
2: Çok beğendim o şarkıyı. Sadece nakaratını biliyordum ama hepsini okuyunca şarkının çok derin olduğunu anladım. En çok o önde bende.
1: Usta sanatçı Selami Şahin gençlere hangi tavsiyelerde bulundu?
3: 10 tane yapacağına bir tane yapsın, 100 taneye bedel olsun yani, o çok önemli.
1: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
4: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerinin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
5: Mardinli severse eğer, sevdası ömre bedel.
6: Müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
7: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi, bizde Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.
5: Cirani Allah Allah.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız, Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar.

0: Hanımlar Baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi Bayanlar Baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
3: Sen ne açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
4: Cenk diyor ki, bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
5: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Yonca Lodi düet çalışmalarında nelere dikkat ettiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Stüdyoda en çok vakit ayırdığımız şey nasıl paylaşalım, nasıl paylaşırsak daha doğru olur.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimler nerede sahne aldı? Sana ben...

0: feryat.
1: Tuğçe Kandemir İstanbul'da vereceği konser öncesi kulisinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
2: Çok beğendim o şarkıyı. Sadece nakaratını biliyordum ama hepsini okuyunca şarkının çok derin olduğunu anladım. En çok o önde bende.
1: Usta sanatçı Selami Şahin gençlere hangi tavsiyelerde bulundu?
3: 10 tane yapacağına bir tane yapsın, 100 taneye bedel olsun yani. O çok önemli.
4: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
1: Mardinli severse eğer, sevdası ömre bedel.
2: Müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
3: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi, bizde Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.

0: bayanlar baylar. Bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi bayanlar bayla karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen de açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: feryat.
1: Tuğçe Kandemir, İstanbul'da vereceği konser öncesi kulisinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
2: Çok beğendim o şarkıyı. Sadece nakaratını biliyordum ama hepsini okuyunca şarkının çok derin olduğunu anladım. En çok o önde bende.
1: Usta sanatçı Selami Şahin, gençlere hangi tavsiyelerde bulundu?
3: 10 tane yapacağına bir tane yapsın. 100 taneye bedel olsun yani, bu çok önemli.
1: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: Yonca Lodi ile sohbetimize düet projelerinden bahsederek başlıyoruz. Sevilen şarkıcı bir düet çalışması yaparken en çok nelere dikkat ediyor?
1: Tabii ki şarkı çok önemli, malzeme çok önemli. Malzemeyi nasıl işleyeceğine sonra karar veriyorsun. Malzemenin doğru malzeme olduğundan emin olmak zorundasın. Biz Murat'la İncir Ağacı'na ilk karar verdiğimizde stüdyoda en çok vakit ayırdığımız şey nasıl paylaşalım? Nasıl paylaşırsak daha doğru olur? Neresini sen söylemek istiyorsun? Neresini ben söylemek istiyorum? Hani bunları yapabileceğim insanlarla bu işi yapmaktan tabii ki hoşlanıyorum. Yoksa bir takım egoların işin içine girdiği ve çatışmaların olduğu hiçbir şeyin içinde çok olmak istemem.

0: Yonca Lodi ile gerçekleştirdiğimiz sohbette söz Murat Güneş'le ortak çalışmaları olan İncir Ağacı şarkısına geliyor.
1: Eski bir şarkı İncir Ağacı, yani Murat'ın eskiden yapıp sandığında biriktirdiği şarkılardan biri. Benim de dinleyip zamanında çok sevdiğim bir şarkı. O yüzden bugüne nasipmiş, birlikte yapmak nasipmiş. Çok da güzel oldu, çok keyifli. Ben çok şarkıyı çok seviyorum.
0: Başarılı isim, İncir Ağacı şarkısı için hazırlanan yapay zeka destekli klibin kusursuz olması adına özel bir modelleme çalışması yaptıklarını anlatıyor.
1: Bir sürü yapay zeka klipleri var ama çok kötü örnekleri de var. Biz klibimizin iyi bir yapay zeka ürünü olması için modelleme yaptık. Yani önce fotoğraf çekimleri yapıldı. Sağdan, soldan, işte profilden, arkadan, önden her türlü fotoğraf çekimlerimiz, yürüyüş videolarımız. Onur'da öyle malzemeler vardı. Bizden modelleyerek yola çıktı. Niye yapay zeka? Çünkü eski İstanbul'u anlatmak istedik, göstermek istedik biraz. Murat da ben de çok İstanbul'a aşığız ikimiz de. O İstanbul'un o bizim bilmediğimiz, yetişemediğimiz zamanlarını insanlara gösterip bir Türk filmi tadında esprili bir şey yapmak istedik. Bu yüzden de yapay zekadan faydalandık. Çok zor oldu yani, çok uzun sürdü. Yani Onur çok uğraştı. Bizim gibi olsun, yani biz olalım gerçekten. Hani bize benzer bir şeyler olmasın, birileri olmasındı çabamız. İstanbul görüntüleri bazı fotoğraflardan birebir modellendi.

0: Günümüzde yayınlanan şarkıların çabuk unutulduğu ve hızlı bir tüketim dönemi yaşandığı sıkça dile getirilir. Peki Yonca Lodi popüler kültürün bu hızı hakkında neler düşünüyor?
1: Ben aslında dijital platformdan ilk şarkı yayınlayanlardan biriyim. Bu değişimi ben az çok fark ettim ve fiziksel olarak değil, sadece dijitalden yayınladığım şarkılarla tamam buna da anladım bunu ve buradan devam edeceğim demiş biriyim. Tabii ki hız çağı aslında sadece müzikte değil bu, sanatın her dalında global bir şey. Hepimiz için, hepimizin yaşamın, günlük yaşamında da mecburen hızlandığımız konular söz konusu. Yapay zeka keza, yapay zekadan faydalandığımız ve hayatımızın birçok alanında kolaylaşan konular var. Burası tamam. İşte yemeğimiz hızlı, işte seyrettiğimiz hızlı, dinlediğimiz hızlı, her şeyimiz hızlı. Bu hızda bir yorgunluk da getiriyor aslında insanlara. Bu hızda bir tükenmişlik getiriyor. O yüzden insanlar belki biraz daha mutsuz, daha çabuk mutsuz. Bunun farkına varacağımız bir dönem gelecek bence.
0: Başarılı şarkıcı geçtiğimiz dönemde şarkılarını dijital platformlarda akustik formda seslendirerek yayınlıyordu. Biz de sevilen isme böyle bir projeyi hayata geçirmeye nasıl karar verdiğini soruyoruz.
1: Pandemide normal rutinimizin dışına çıktığımız için şarkı söylemek isteği ve bir proje yapmak isteğiydi. Çok da iyi oldu. O dönem bana da çok iyi geldi. Dinleyicilerime de çok iyi geldi. Öyle bir farklı bir şey. Çünkü olabildiğince steril bir ortamda çalıp söyleyip şarkılarımızı kaydettik. Yine tabii ki yapmak istiyorum yani öyle akustik işler. Gitmesin.

0: Sohbetimizi noktalamadan önce Yonca Lodi'ye son olarak gelecek dönem projelerini soruyoruz. Sevilen şarkıcı yakın zamanda yeni bir konser serisine başlayacağının müjdesini veriyor.
1: Konser serisine başlıyorum. Yine böyle yarı akustik, mum ışığında aşk şarkıları diye bir projeye başlıyorum şimdi. 5 Temmuz'da ilk konseri var. Olabildiğince canlı şarkı söyleyebileceğim, canlı sesimle ulaşabileceğim platformlarda olacağım tabii.
0: Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'da konser veren Bengü'nün sahnesi oluyor. Sevilen isim en beğenilen şarkılarını Manisalı hayranları için seslendiriyor. Çıkadın.

Ferhat Göçer de Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisalı dinleyicileriyle bir araya geliyor. Başarılı sanatçı Manisalılar için "Yıllarım Gitti" şarkısını seslendiriyor. Gençliğim.

Haber turumuza Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Kubat'la devam ediyoruz. Başarılı şarkıcı Manisalı hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatıyor.

0: Objektiflerimizi kültür yolu etkinliklerinin ardından İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen Kürdüğlü Hicazkar Meydan faslına çeviriyoruz. Faslın sanat yönetmeni doktor öğretim üyesi Eren Köksal nasıl bir fasıl hazırladıklarını anlatıyor.
1: Bu akşamki fasıl icramızda 7 tane sazende ve 10 tane hanende ile sahnede olacağız. Onlara eşlik eden 2 tane de öğretmenimiz olacak. Serhanende olarak, fasıl şefi olarak okulumuz keman öğretmeni Göksel Sönmez yer alacak. İcra heyetinin başında da kanun öğretmenimiz Nihal Çömlekioğlu yer alacak. Onun haricinde violonser, keman, ud, kanun, klarnet ve darbuka ile ritimle birlikte 7 tane saz icra edecek öğrencilerimiz. Yine arkada da korist olarak, hanende olarak tabir ettiğimiz 10 tane öğrencimiz faslı cumhuren toplu olarak icra edecekler.
0: Sohbetimizi noktalıyoruz ve İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan hanendelerle sazendeler Kürdili Hicazkar Meydan faslını sergilemek üzere sahneye çıkıyor.

0: Kıbrıs'ta konser vermeye hazırlanan Selami Şahin'in yanındayız şimdi de. Usta sanatçı basın mensuplarıyla sohbetinde her tarzda besteler yapmayı sevdiğini söylüyor.
1: Ben her tür beste yapmayı seviyorum. Bir bakıyorsun Karadeniz türküsü yaptım. Sen Karadenizlisin, Gürcüymüşsün, Lazmısın, gelinmişsin, kızmışsın. Bakışlarından belli sen kara... Bir bakıyorsun lelele canım lelele türkü, Urfa türküsü gibi her tür beste var.
0: Basının sorularını yanıtlamaya devam eden Selami Şahin, genç isimlere kalıcı olacak şarkılar bestelemelerini tavsiye ediyor.
1: Yani ben buradan gençlerimize, onlar bizim geleceğimizdir, daima yazılmamışı yazmak, yapmamışı yapmak, kalıcı eser sözcüğü kalıcı demektir. Öyle şarkı yapsınlar. 10 tane yapacağına bir tane yapsın, 100 taneye bedel olsun yani. O çok önemli.
0: Konser saati geliyor ve Selami Şahin yavru vatandaki dinleyicileri için sahnedeki yerini alıyor. Kıbrıs'ta vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan bir diğer isim Emre Altuğ ile birlikteyiz şimdi de. Sevilen isim 9 şehirde açık hava konseri vereceğini söylüyor.
2: 9 şehir dolaşacağız açık havalara inşallah. Güzel gidiyor inşallah, hazırlıklarımız da çok güzel gidiyor. İnşallah bir araya geldiğimizde de o hazırlıkları tam hazırlandığımız gibi karşımızda izleyenlere sunma imkanı buluruz.
0: Basınla sohbetini noktalayan Emre Altuğ, Kıbrıslı hayranları için gece yarısına kadar sahnede kalıyor.

0: Gerçekleştirdiği konser sonrası objektiflerin karşısına geçen Serkan Kaya, yapay zeka destekli şarkıların hoşuna gittiğini dile getiriyor.
1: Ya şu ara sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla herkesin bir fikri var işte. Herkes bir şeyler söylüyor. Tabii ki teknolojinin nimetleri var, faydaları, artıları, eksileri var. Ben şu ara yapay zekada yapılmış şarkıları dinliyorum desem çok hoşuma gidiyor. O kadar güzel ayarlıyorlar, o kadar nasıl düzenliyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama inanılmaz Türkiye'deki özel sesleri birleştiriyorlar. Çok güzel bir ses çıkartıyorlar ortaya. Enteresan bir şekilde şu güne kadar ki yani arşivlerde yer alan şarkıların müziklerinden faydalanıyorlar. Onu oradan alıyorlar. Yani aslında çok aylarken doğru bir şey değil, onu söyleyeyim.

Habertoru kameralarımızı Selami Şahin, Emre Altuğ ve Serkan Kaya gibi Kıbrıs'ta sahne alan Yıldız Tilbe'ye çeviriyoruz. Başarılı isim, Kıbrıs'ta hayranlarına özel olarak hazırladığı repertuardaki şarkıları seslendirmek için sahneye çıkıyor.

turumuzun son durağındaki isim Kıbrıs'ta konser veren Koray Avcı oluyor. Sevilen isim İçimde Ölen Biri şarkısını Kıbrıslı hayranları için seslendiriyor.

0: Tuğçe Kandemir'le sohbetimize genç şarkıcının geçtiğimiz dönemde yayınladığı ve akustik konser adını verdiği projesinden bahsederek başlıyoruz.
1: Ben çok planlı biri değilim. Yani birden kalktık, yaptık. Çok şükür çok güzel oldu. Dönüşleri çok güzel. İyi de ilerliyor bence. Şarkıları ben seçmedim. İnsanlar benden dinlemek istedikleri şarkıları söylediler. Ben de İçlerinden bildiklerimi bilmediklerimi seçtim. Onlar çıktı yani. Ben de çok böyle dinlediğim şarkılar değildi. Sadece bildiklerime göre ilerledim ama etrafımdaki orkestradaki şefimiz, ondan sonra işte menajerim, asistanım, herkes bir şarkı seçti. Kocam bir şarkı seçti, ona göre yaptık yani.
0: Sevilen isim, Akustik Konser isimli projesinde yer alan çalışmalar arasında Kara Gözlüm şarkısının kendisinde

0: ayrı bir yeri olduğunu da sözlerine ekliyor.
1: Dur dinle. Onu çok seviyorum. Kerim Tekin çok yaşımdan dolayı bildiğim biri değildi. Mekan cennet olsun. Çok beğendim o şarkıyı. Sadece nakaratını biliyordum ama hepsini okuyunca şarkının çok derin olduğunu anladım. En çok o önde bende. Unutulmuş bir şarkı diye düşünmüştüm başta ama kimse unutmamış. Çok da mutlu oldum. İyi ki böyle ilgi gördüm.

0: Tuğçe Kandemir'le gerçekleştirdiğimiz sohbete başarılı ismin müzik yolculuğundan bahsederek devam ediyoruz. Sevilen isim, Bari parçasının anne olduktan sonra müzikseverlerle buluşturduğu ilk şarkı olduğunu anlatıyor.
1: Yazdığım şarkılardan hangisini okuyalım, hangisine yükseliyoruz? Önümüzde bir liste. Baktık, ha bu güzel, Bari'yi yapalım. Sonra yönetmen arkadaşım Celal Canik dedi, ben çekerim. Tamam dedik. Ondan sonra şarkımızı o şekilde yaptık. Birazcık ben anne olduktan sonra çıkardığım ilk şarkı o. Duygusal benim için. Çünkü adaptasyon dönemimin bir parçası. O yüzden yeri bende çok ayrı. Klibini de çok seviyorum. Saçım başım pek değişik orada. Seviyorum Bari'yi. Bayağı seviyorum. Bari.

0: Her şarkıcının kariyerinde değişim ve dönüşüm geçirdiği özel dönemler bulunur. Peki Tuğçe Kandemir bu kırılma noktasını hangi şarkısıyla yaşamış?
1: Çok ilginçtir ki mesela Yelkovan bende birazcık daha arabesk damarını böyle gıdıklayan bir şarkıydı. Onu devamında acaba yapabilir miyim tekrar dediğim oldu. Sakın Ola çok ilginç bir şarkı benim için. Çünkü Yelkovan'ın kardeşi gibi Sakın Ola benim kariyerimde güzel bir şarkı. Yani beni çok etkileyen bir şarkı. Çünkü ben bayağı hani arabesk modda gidebiliyorumun şarkısıydı o yani.

0: Tuğçe Kandemir'le sohbetimizin sonuna yaklaşırken sevilen isim sakinleştirici bir ses tonuna sahip olduğunu ve dinleyicilerinin onun şarkılarında kendi hikayelerini bulduğunu dile getiriyor.
1: Bazen bu ara şey duyuyorum, işte çocuğumu sizin sesinizle uyuttum vesaire. Hani ninni niteliğinde midir bir tartışırız bunu ama sakinleştirici bir ses olduğunu biliyorum kendi sesimin. Bir de evet kendi hikayelerini buluyorlardır. Çünkü ben yaşamadığım şeyi hiç yazmadım. İnsanların olaylarından etkilenirim ama önce kendim deneyimlemem lazım o şeyleri. Birebir yaşıyordur insanlar, kendi hikayelerini buluyorlardır eminim.
0: Sohbetimizde genç müzisyene son olarak sahne deneyimlerini soruyoruz. Tuğçe Kandemir, geçmişteki performanslarına kıyasla artık sahneye çok daha sağlam bastığını ifade ediyor.
1: İlk başta elimi ve kolumu bile böyle nereye koyacağımı bilemem. Mikrofonu şöyle mi tutsam, acaba şöyle nasıl yapsam falan. Artık onun provasını yapmıyorum. Bir de artık nerede ne söyleyeceğimi çok iyi bildiğim için, şarkı bazından ne söyleyeceğimi bildiğim için. İlk başlarda birazcık daha insanlara göre gidiyorduk. Ne istiyorlar, neyi acaba daha çok söylerler falan diye. Ama şu anda ya Allah'a çok şükür herkes benimle birlikte söylediği için öyle problemlerim yok. Çok şükür hepsini söylüyorum. Hepsinin üzerine oturup daha ayakları yere basıyor. Benim için daha düzgün bir ifade olur.
0: Konser saati geliyor ve Tuğçe Kandemir İstanbullu hayranları için sahnedeki yerini alıyor.

Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için derledik. Yeni çıkanlar listemizde Kuralsız şarkısını yayınlayan İlyas Yalçıntaş'la başlıyoruz. Sevilen isim yeni teklisini özgün ve modern alt

Soner Arıca yeni çalışması Gidelim Dostlar parçasını dinleyicilerinin beğenisine sundu. Başarılı ismin yeni çalışmasının sözü ve müziği Ekin Toprak Akpınar imzası taşıyor.

olmayalım. Listemizin son durağında Sakiler grubu yer alıyor. Sevilen grup, Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor Volüm 2 albümünde yer alan Sımsıkı Sıkı Sıkı şarkısının video klibini dinleyicileriyle paylaştı. Sıkı sıkı sıkı.

0: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
1: Mardinli severse eğer, sevdası ömre bedel.
2: Müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
3: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi, bizde Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız, Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar.

0: Efendim merhabalar. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Hoş geldiniz efendim. Ben Canan Çal.
0: Çok özel bir repertuar hazırladık efendim sizler için. O halde başka sahne. Aşk üzerine efendim çok şarkı yazıldı. Çok söz söylendi. Şimdi söyleyeceğim değerli ağabeyimiz, bir tanemiz Selami Şahin'in şarkısı da aşkın en güzel halini efendim anlatacak bizlere. Ne mi geliyor?
1: İsmail Özkan sizlerle efendim. Buyurun.
0: Evet, tanımam senden başka.

0: İsmail'cim, kelimelerin kifayetsiz kaldığı, şarkıların duygulara tercüman olduğu anlar vardır. O anlardan birine şahit olduk sayende. Ağzına sağlık.
1: Çünkü efendim bazı duyguların dili sadedir. Bir gülü sever, bir insanı sever. Kalpten ve hesapsız tabii ki. Evet.
0: O zaman sıra bana geldi. Coşkun Sabah'ın besteleyip Ahmet Selçuk İlkan'ın da sözlerini yazdığı unutulmaz şarkılardan birini söyleyeceğim. Bu arada Coşkun Sabah'la da birçok projede yer aldım. Birçok şarkıda bana eşlik etti. Kardeşi Taşkın Sabah da birçok şarkımı aranje yaptı. Buradan onlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum efendim. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi değerli üstatlar var bu ülkede. Buyurun.
1: Evet, selam olsun.

Sen gittin ya gözlerimde yaşlar bir an dinmedi. Sen gittin ya ellerimden resmin bir an düşmedi. Sen gittin ya o gün.

0: Bravo. Ağzına sağlık.
1: Evet. Aşk bazen özlem oluyor efendim. Bazen de tatlı bir dert oluyor. Ne kadar uzaklaşmak isteseniz de gönlünüz yine aynı kapıya çıkıyor. Şimdi Sevda'nın o tatlı telaşını anlatan bir şarkıyı sevgili Canan Çal'ın sesinden dinleyelim. Çok güzel bir şarkı. Yine güzel bir Selami Şahin şarkısı sizlerle efendim.
0: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum diyeceğim. Buyurun.

0: Vallahi dinlemek lazım.
1: Dinlemek lazım.
0: Sevenler birbirinin sözünü dinleyecek.
1: Sadece konuşmamak lazım. Dinleyip, anlayıp sonra konuşmak lazım, değil mi?
0: Doğrudur.
1: Biz bugün derdimizi şarkılarla anlatıyoruz. Şimdi İsmail Özkan bize ne söyleyecek? İsmail,
0: evet,
1: sende mi sıra?
0: Şimdi başka sahnede biraz bir sitem olsun istiyorum. Biraz da hesaplaşma vakti olsun istiyorum.
1: O zaman sen söyle, biz dinleyelim.
0: Öyle mi? Peki.
1: Sahne
0: kader diyemezsin, sen kendin ettin. Aşkıma, sevgime ihanet ettin. Yalvarışın çok geç, beni kaybettin. Dönme artık seni, ben de terk ettim.

0: Nasılsın? Gönlüne sağlık canım benim, arkadaşlarımızın da eline sağlık.
1: Ne güzel oldu.
0: Çok kederlendik İsmail. Biraz hareketlenelim mi? Biraz neşelenelim, biraz oynayalım. Ne dersiniz?
1: Şöyle güzel türküler söyleyelim değil mi?
0: Hadi bakalım.
1: Eminim herkes bizle birlikte okuyacak bu güzel türküleri. Evet efendim, siz de.
0: Sevgili şefim, buyurun.

0: Şimdi ise yönümüzü biraz Yeşilçam'a çevirelim istiyorum. Nice filme, nice sahneye eşlik etmiş unutulmaz bir eser geliyor İsmail.
1: O zaman efendim dillere pelesenk olmuş, hepimize ah dedirtecek o şarkıyı tabii ki kimden dinleyeceğiz? Senden dinleyeceğiz. Hadi, bakalım.
0: Gözlerinden bellidir Cevriyem, sende kara sevda var.

0: Helal size. İsmail terledim. Şarkının başından sonuna kadar
1: Vallahi
0: oturamadım
1: üzülmüşüz.
0: yerimde. Bravo arkadaşlar. Bravo sevgili partnerim İsmail Özkan.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Evet.
0: Bugün
1: programın
0: yine
1: sonuna
0: yok
1: mı yaklaştık?
0: Evet, başka sahnede bugün her şey vardı. Türküler vardı, şarkılar vardı, Yeşilçam vardı. Bu akşam da şarkılarla gülüp ağlayıp türkülerle dertleştik efendim. Kimi zaman bir sevdaya ortak olduk. Kimi zaman da bir hatıranın peşine takıldık gittik.
1: Ve bir kez daha gördük ki efendim müzik bazen uzun uzun anlatamadıklarımızı da birkaç nameyle, şarkıyla, türküyle anlatabiliyormuş. Bu güzel akşamda bizleri evlerinize, gönüllerinizi açtığınız için çok çok teşekkür ederiz efendim.
0: Biliyoruz ki her güzel buluşmanın bir sonraki randevusu vardır.
1: Haftaya yine aynı günde ve aynı saatte yeni şarkılarda, yeni hikayelerde yeniden buluşmak dileğiyle diyoruz efendim. Gönlünüzden müzik, hayatınızdan güzellik eksik olmasın diyoruz.
0: Hoşça kalın, sağlıkla
1: kalın. Hoşça
0: kalın
1: efendim.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

Serkan Çağrı sahnesi bu akşam TRT Müzik'te. Şiirle müziği buluşturan Türk sanat müziği bestekarı Avni Anıl, "Çocuk bayramında doğdum, çocuk yaşadım, çocuk öleceğim" diyerek atıfta bulunduğu 23 Nisan 1928'de İstanbul'da doğdu. Mütevazı, çocuk ve aşık olarak tanınan Avni Anıl, müzik eğitimini Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde aldı. Tek ve son hocam dediği Emin Ongan'la çalıştı. Hacı Arif Bey ve Itri'den etkilenen Avni Anıl, "Mihrabım" diyerek, "Ağla gitar, çal gitar" gibi birbirinden güzel sayısız esere imza attı. 14 Haziran 2008'de aramızdan ayrılan Avni Anıl, dillerden düşmeyen, yüreklere işleyen çok özel besteleriyle hafızalara kazındı.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.

0: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
1: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: hanımlar baylar. Bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen de açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yer bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman ben gayretim.
2: Asırlık ezgiler Salı TRT Müzik'te.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal. Geliyor.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Mardin'in tarihi çok kültürlü.

Böyle çok dilli ve çok dinli yapısı. Araplar, Süryaniler, Kürtler, Ermeniler, Çeçenler, Yahudiler ve Türkler dahil dünya tarihinde önemli bir yere sahip olmasına katkıda bulunmuştur. Bugün bile bölge dışında pek bilinmeyen bu müzik çeşitliliğinin izlerine rastlamak mümkündür. Bugün Eskişehir'in kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.

0: Gezin merhabalar. Türkiye Dinliyorum programa hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendilerinizi tanıtır mısınız acaba?
1: Tabii ki efendim. İsmim Semir Örtaç. Mardinli bir ailenin çocuğuyum. Ailece müzisyen bir aileyiz. Ve Mardin müziğini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Bu kültürümüzü kaybolmasına izin vermiyoruz. Bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Güzel. Yanınızdaki kardeşinizdir.
2: Evet. Kan Ortaç ben. Abim Semir Ortaç dedim. Elimizden geldiğince işte Mardin müziğini yaşatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz.
0: Güzel. Ve sizin yanınızda iki genç
2: tabii
0: de var.
2: Genç kardeşimiz, onlar da yeni nesil.
3: Emir Gürel ben. 4-5 yıldır keman öğrencisiyim.
4: Ben de Selim Gürel. Yaklaşık 2 yıldır ritim sazlarını çalmaya çalışıyorum. Güzelimin de dediği gibi ustalardan gördüğümüz kadar elimizden geldiğince çalmaya çalışıyoruz.
0: Hepimiz gibi. Esther, seslendirmek ister
1: tabii,
0: misiniz? Dinlemeyi çok isterim çünkü.
1: Hay. İlk tamam. Şarkımız yine söz müziği kardeşimiz Haluk Ortaç'a ait. Mardinli severse eğer sevdası ömre bedel. Arapça adı da Yemhel Aynistu. Bir kıtasını Arapça, bir kıtasını da Türkçe okuyalım.
0: Tamam.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Güzel. Sağ olun. Bunu merak ettim. Siz büyürken ve müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğrenmeyi öğreniyordunuz? Yani nasıl ortamlarda
1: şimdi,
0: müzik bulunuyor?
1: Mardin'de bizim mesela Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi. Biz de Leyli deriz. Leyli. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı. Ama düğün olurdu, düğünde müzik olurdu. Onun dışında pek fazla böyle müzik dinleyebileceğiniz yer yoktu burada.
0: Yine de haftada bir mahallenin toplanması
1: tabii,
0: aslında önemli
1: tabii,
0: bir şey.
1: Çok önemli.
0: Çok güzel bir şey.
1: Tabii.
0: Peki bu Leyli geleneği devam ediyor mu bir
1: ya,
0: şekilde?
1: Leyli geleneği evlerde değil de artık mekanlarda.
0: Mekanlarda artık. O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir miyim? O Leyli hissi vermişken.
1: Bir tane eski bir şarkı. Yine bizim Mardin türkülerinin çoğu sevgi üzerine. En eski şarkı bizim bildiğimiz Halime şarkısını okuyalım.
0: Konumuz net, konumuz sevgi.
1: Evet,
0: tamam.
1: Evet.

0: Sosyal medya artı kamera çekimleri telefonlarda illaki artık kayıt altına alınıyor. Eskisi gibi sadece kayıt altına alıp yazmayla veyahut da
1: evet, elle derleme
0: değil. Elle derleme değil. Artık kayıt altına alınanlar zaten onlar gelecek nesile ulaşacak. Ama bizim de unuttuğumuz, bizim de hayal meyal hatırladığımız şeyler gitti artık.
1: Ne yazık ki hayatın doğal bir şeyimiz, her şey. Aynen. Yani hep dinlemek de olmuyor. Sizi eşlik etmek çok
2: tabii
1: isterim.
2: Ki, tabii ki.
1: İzninizle.
0: Ne demek?
2: Rica ederim.
1: Ne çalalım?
2: Cirani Allah Allah yapalım.
1: Çok bilinen bir
2: eser.
1: Bilinen.
2: Evet.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Kusurlarıma affolsun şimdiden.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: O zaman son eser olarak az önce...
1: Mardin'imizin otantik oyun havası Reyhani'yi çalalım.
0: Tamamen ezberimde olmadığı için ben yanında bir nota ara sıra
1: tabii ki, tabii.
0: Bakabilirim.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Şeref verdiniz.
0: Yani birlikte başlamak ve bitirmek en önemlisiydi. Aynen. İçindeki ne kadar tatlı olsa da hani ah olsun. Ama çok keyif aldım. Çok güzel oldu. Benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Estağfurullah. Yani bu çok önemli bir kültürü temsil ediyorsunuz. Evet. Bunu paylaştığınız için teşekkür ederim. Daha ki gelişimde
2: İnşallah
0: görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah. Her zaman bekleriz.
2: Teşekkür ederim. Bekleriz.
3: Hoş geldin Beray.
4: Hoş bulduk.
3: Beray Gökçen.
4: Evet. 5. single'ım giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

0: Seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, ay yeri göğü yaratan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. O güzel alkışlarınız şu güzel orkestra için gelsin. Buğra'yı özlüyoruz. Zurna'da Buğra Kutbay efendim. Perküsyonla davulda Şakir Ozan Uygan. Ve başımızda bir büyük olsun dedik. Kendisi her ne kadar 20 yaşında istese de Berat Tekin perküsyonlarda. Bas gitarda Özgün Eroğlu. Ve gitarda Sinan Kızılgöz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugün fark ettiğiniz üzere bir buruk, bir eksik başladık. Umut Sünnoğlu aramızda yok. Kendisi hepinize hem stüdyodaki hem de TRT Müzik izleyenlerine selamlarını gönderiyor. Ne yazık ki gribal bir enfeksiyon geçirdiği için bugün programa katılamadı. O yüzden ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Haftaya inşallah beraberiz. Ama Ankara Radyosu'ndan biz bir aileyiz efendim. Beraber radyoya girdik. Beraber

0: Yıllardır radyoda, Ankara Radyosu'nda müzik yapıyoruz. Değerli kardeşim Reyhan Ediş, TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı. Ve kendisi gazellerin üstadı Şeyhimiz Esenkuş Efendim. TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı. Ben de TRT Ankara Radyosu kabak kemane sanatçısı olarak şöyle bir araya geldik bugün. Dediğim gibi yabancı değiliz. Bir aile olarak bugün yayınımıza başlayacağız. Böyle güzel bir muhabbette de bitireceğiz. Bugün az söz çok türkü diyeceğiz, değil mi?
1: Evet, öyle yapalım. Ama tabii benim için çok kıymetli kişiler var burada. Buradaki herkese çok teşekkür ederim. Ama aynı yolda yürüdüğüm ve benim yoluma inanan dostlarım var burada. Efendim, Reyhan Ediş Türk Halk Müziği Korosu da diğer korolarımızla birlikte buradalar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman yola inanmışlarla çıkılır, evet. Bilirsiniz efendim. Onlar da bizlere inandı ve bu yolda bizimle birlikte. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen izleyicilerimize, televizyonları başında izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Ve hemen türkü diyelim. Çünkü türkülerimiz yetişmeyecek bugün. Coşkuya hazır mısınız? Ama ilk türkü de değil tabii. İlk türkü de değil. Mustafa Küçük'e ait çok özel bir türkü var sırada. Bugün bana dokunmayın, benim benden haberim yok. Çok sevdiğim bir türkü. Bu türkü bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize gelsin efendim. Buyurunuz.
0: O zaman Reyhan'cığım, Türkiye'ye geçmeden önce
1: buyurunuz.
0: Şöyle ufak bir açış kendisinden istiyoruz. Değerli üstadımız, evet. Umut bağlama eksik olunca yerine Sedat Aktağ geldi bugün.
1: Hoş geldin, sefalar sanatçısı. Getirdi.
0: Şöyle güzel bir açış yapsın sizlere. O girsin bugün.

0: giriş efendim.
1: Vay benim canım.
0: Harikasın Reyhan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu kıymetli orkestra için büyük alkışlar. Gerçekten öyle. Bir de Mustafa Küçük gibi bu ustanın türküsünü seslendirmek çok kıymetli. Bugün o yüzden de ekstra duygulandım tabii. Türkünün sözlerine dikkat ettiniz mi efendim? Ne kadar duygulu değil mi? Evet, o yüzden bizim de içimiz yana yana.
0: O zaman Mustafa Küçük efendim. Ustamıza da buradan selamlarımızı
1: evet,
0: gönderelim.
1: Evet, öpüyorum ellerinden onun da.
0: Şemiz abi, sırada ne var?
2: Şimdi programa başlamadan anlaştık ya, az konuşup çok türkü söyleyeceğiz. Evet. Buna devam edeceğiz, fazla konuşmayacağız.
0: Sıdır.

0: akşam sizleri türkülere doyuracağız değil mi? Bu kadar yol gelmişsiniz.
1: Katılıyorum.
0: Az konuşacağız, çok türkü söyleyeceğiz.
1: Zaten türküler konuşuyor, türküler her şeyi anlatıyor. Yani o yüzden konuşmamıza bile gerek yok. Ne söylüyoruz abi?
0: Söylerim ozan kimin, kalp kaynar kazan kimin, eli elimde olsa gezerim kızan kimin.
1: Çok güzel.
0: Arada da bir uzun hava okuruz herhalde.

0: lazım be abi.
1: Eyvallah. Çok sağ olun. Var olun.
0: O zaman hiç durmayalım.
1: Vallahi Uğur abi, ev sahibi sensin. Dur desen dururuz.
0: Ben durmak istemiyorum.
1: Tamam abi, sen bilirsen.
0: Yani şimdi bu kadar güzel bir enerji yakaladık. Arkasına da Orta Anadolu'dan, Neşet Ertaş'tan güzel bir
1: bizim
0: Türk gelmez mi ya?
1: Bizim Diyarbakırların dediği gibi emrin olur kardeş. Ev sahibi sensin.

0: 주시 팬님.
1: Harika. Ağzına yüreğine sağlık. Canım kardeşim.
0: Abi şimdi bunun arkasına güzel bir ne olur ey gelin dedik. Kırşehir'in şöyle güzellerini söyledik. Bir de Nemrut'un güzellerini söylesek olmaz mı?
2: Niye olmasın babam? Biz bizeyiz.
0: O zaman ne diyelim abi, sen anons et. Eser kime ait? Ben ilk defa bugün yani çalıyoruz da kime ait olduğunu ilk defa görüyorum.
2: Kültür Bakanlığı'ndan çok kıymetli bir üstadımızın güzel bir eseri. Arif Çelik ağabeyimizin güzel bir eseri, Nemrut'un kızı. Zaten hepiniz çok seviyorsunuz.
0: Ama tabii Kazancı Bedih'le bildiğimiz için aslında onunmuş gibi.
3: Evet. Hayır.
0: Farklı bir insana, kişiye.
2: Öyle biliniyor da Arif Çelik ağabeyimiz.
0: O zaman Nemrut'un kızı diyelim.
2: Aynen.

0: Eyvallah.
1: Abi
0: eyvallah.
1: Senin enerjin çok güzel, onu biliyoruz da. Var seyircinin olur. Enerjisi nasıl?
0: Muhteşem.
2: Evet ya. Harikasın.
0: Muhteşem. Şaka bir yana, gerçekten seyirci bizleri için çok önemli. Sizin bu güzel enerjiniz bize daha güzel söyletiyor kardeşim. Evet. Ne yapalım? Vallahi.
1: Vallahi buraya gele gide bir sanatçı oldunuz yani. Vallahi helal olsun.
0: Uğur'um, önce yanıldım. Yani itiraf edeceğim dedim. Vallahi bize böyle biraz ters

0: ters ters bakıyorlar. Olacak mı? Yok abi, vallahi muhteşemsiniz. İyi ki de yanılmışım.
1: En büyük alkış kendinize gelsin. Evet, şimdi güzel bir kardeşimiz geldi. Şöyle bakın, vallahi filinta gibi adam. Bir alkışlar. Bu adamı biz biliyorduk, dinliyorduk ama bugün aramızda konuk etmek nasip oldu. Kendisi Murat Işık efendim, zurnanın üstadı. Çorum'dan geldi aramıza. O yöreden güzel derlemeler yapmış, güzel çalışmaları var ama bu zurnayla çalmadığı şey yok. Yani bir teselli ver bile çalıyor ama biz şimdi türkü programı olduğumuz için daha böyle türkü anonim güzel kaynak kişisi olan türküler tercih ettik. O yüzden sizlere güzel türküler söyleyecek. Murat'ım hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam. Merhabalar.
1: Nasılsın?
2: İyiyim. Çorum'dan geldin. Size kucak dolusu selamlar getirdim.
1: Teşekkür ediyoruz kardeşim.
2: Sizlere. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi eline sağlık. Ne çalacaksın bugün?
2: Hocam, Çorum yöremize ait unutulmuş güzel bir türkü, güzel bir eser. Efendim, köylerimizde eski amcalarımız, dedelerimizin nişanlılarına halaylarla okuduğu türküler. Yani şöyle söyleyeyim. Nişanlıları izlerken onlara hava attığı güzel türküler diyelim daha.
1: Harika.
2: Evet. Anadolu'muzun güzel efendim. Türküler hocam. Sağ ol.
1: Şöyle bir zurnayı duyalım o zaman. Küçük bir açış yap, sonra girsen daha keyifli olur.

0: Murat Işık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Harika bir adamsın vallahi. Işık saçıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O zaman Murat'ım hiç durmadan diğer türküyü de anons et, ona geçelim.
1: Hocam bu güzel türkümüzde Çorum ilçemiz Mecitözü'ne bağlı güzel köylerimizde oynanan güzel bir türkü. Bunu da kendimiz derledik, yaptık. Buradan da tüm Çorum'a ve tüm Türkiye'ye selam olsun diyorum. Efendim, teşekkür ederim.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Vallahi Murat harikasın ya. Biz bu kadar beklemiyorduk açıkçası. Ortalığı yıktın, kavurdun vallahi.
0: Hocam Anadolu'nun bağrı Çorum'dan kopup geldim Ankara'lara.
1: Leblebi yemiş gelmişsin belli.
0: Evet hocam.
1: Teşekkür ediyoruz efendim Murat Işık. Daha güçlü alkışlar. İşte Anadolu böyle. Sürekli yeni cevherler üretiyor. Bu da onlardan biri. Kendisi genç aslında. Buradan, Buğra'yla yaşıt mısınız siz?
2: Buğra benden küçük galiba.
1: Buğra senden küçük. Kaç yaş küçük acaba?
2: 3 yaş falan.
1: 3 yaş falan var aralarında. Maşallah ne cevherler, ne yetenekler Anadolu'da yetişiyor efendim. İşte Murat Işık, işte Buğra Kutbay. Şimdi arada da bunlar birbirlerine soruyor. Senin işte hangi zurnacı, kime yaptırıyorsun falan. Ben işte şunu şunu yaptırıyorum falan. Çok güzel zurnacı muhabbetleri vardı. Şimdi alışverişler de oldu. Ama ben dedim ki sizi dedim şöyle bir kapıştırayım dedim. Güzel olur mu dedim şöyle Buğra'yla Murat'ı bir kapıştırsak. İkisi de bıçkın gibi şimdi en verimli, en güzel zamanlarında. Şöyle bir zurnaları bir yesinler. İzleyelim mi onları? Bir avşar bozla yapsınlar mı ikisi? Haydi bakalım. Arkasından da benim esere gireceğiz.

0: Efendim şimdi tombulum derken Murat kendi üstüne alınmasın yani. Gayet de fit bir adam. Hani ona gitmedi türkü.
1: Sağ ol baba.
0: Tabii bizde nasıl zayıflar varsa tombullar da var yani. Türküler herkese göre yapılmış. O yüzden herkese selamlar. Teşekkürler efendim. Murat'cığım ağzına gönlüne sağlık. Harikasın. Seni alkışlarla uğurluyoruz. Evet efendim. Şevmuz abi nasılsın?
2: Vallahi çok iyiyim. Her şey harika, çok güzel gidiyor. Harika gidiyor. Hepiniz güzelsiniz. Bizler de iyiyiz. Muhteşem. Zamane ailesi.
0: O zaman Şanlıurfa'ya gidelim mi abi?
2: Gidelim mi abi ya? Valla.
0: Ne diyelim?
2: Evlerinin önü yoldur yolaktır diyelim. Hepiniz seviyorsunuz bu türküyü. Beraber söyleriz yine.

0: Şirin'le de sen kuş efendim.
1: Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim, çok sağ
0: ol. Abi harika oldu vallahi ya.
2: Evet, emeğinize sağlık.
0: Bu türküleri böyle sanki bilinmiyormuş gibi düşünüyoruz değil mi? Ne kadar bilen var görüyorsunuz.
1: Tabii ki canım.
0: Anadolu'da herkes.
1: Çünkü türkülerin sahibi biziz, öyle değil mi? Bizim yaşadığımız. Bizi anlatıyor. Uğur'cum, canım kardeşim. Ev sahipliğin de içinde gerçekten çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yemin ediyorum. İyi ki varsın canım benim.
0: Adına. Efendim hoş geldiniz. Tekrardan iyi ki sizinle böyle TRT'de arkadaşız, dostuz. Aynı müziği paylaşıyoruz.
1: İyi ki sen de bizim kardeşimizsin.
0: Eyvallah,
1: canımsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Var olasın.
0: Hem de Reyhan kardeşim.
2: Teşekkür ederim.
0: Efendim programımızın ne yazık sonuna geldik.
1: Evet. Yine sonuna geldik maalesef.
0: Şimdi üstadlara şöyle bir kocaman alkış. Güzel bir vaktimiz var. Bu halaylar boşa gitmesin. Şimdi halaylar diliyoruz. Mendilleriniz varsa şöyle sallayabilirsiniz. Olduğunuz yerden halay çekebilirsiniz efendim.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar. Evreş

Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Şiirle müziği buluşturan Türk sanat müziği bestekarı Avni Anıl, Çocuk Bayramı'nda doğdum, çocuk yaşadım, çocuk öleceğim diyerek atıfta bulunduğu 23 Nisan 1928'de İstanbul'da doğdu. Mütevazı, çocuk ve aşık olarak tanınan Avni Anıl, müzik eğitimini Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde aldı. Tek ve son hocam dediği Emin Ongan'la çalıştı. Hacı Arif Bey ve Itri'den etkilenen Avni Anıl, Mihrabım diyerek, Ağla Gitar Çal Gitar gibi birbirinden güzel sayısız esere imza attı. 14 Haziran 2008'de aramızdan ayrılan Avni Anıl, dillerden düşmeyen, yüreklere işleyen çok özel besteleriyle hafızalara kazındı.

Asıl mesleğim grafik tasarımcılık. Müziğe çocuk yaşlarda sokakta arkadaşlarımızla başladık. Şarkılar söylüyorduk. Bu şekilde keşfettim. Daha sonra babamın kardeşime aldığı bir bağlamayla devam ettim.

Cenk Erdoğan ben. 55 yaşındayım. Grubun abisi, en yaşlı elemanı. Grupta perküsyon çalıyorum. Bugün Cajon'la eşlik ettim. İhracat danışmanlığı yapıyorum ve hayatımın büyük bir bölümünde de müzik var.

Burak Arıkan, 49 yaşındayım. Kocaeli ilinde yaşıyorum. Profesyonel hayatımda taze bir emekliyim ama başka uğraşlarım da var. Müzik çalışmaları yapıyorum ama benim grup müziği 2008 civarı başladı. Ondan önce daha bireysel çalışmalar yapıyorum.

Benim için Barış Manço herkesi tek bir çatı altında toplayan bir figür demek. Birleştirici bir güç demek. Bir ozan demek. Ya çok klişeden uzak, hani şarkılarından ibaret, programlarından ibaret bir insan değildir Barış Manço. Barış Manço gerçekten çok sanırım böyle özel bir şekilde yaratılmış bir insan gibi geliyor bana. Bir ozan, çağdaş ozan. Hatta bir tabir vardır Barış Manço'ya derler, asfalt ozanıdır diye. Böyle söyleyebilirim ben de.

Barış Manço aslında halktan aldığını tekrar halka veren bir insanmış. Şarkılarının anlamında bunu gördük. Yani bir köy kahvesine gidip, bir Anadolu'ya gidip, insanlarla birlikte oturup küçük bir not defteri varmış. Notlar alırmış köylünün söylediği her şeyi, oradaki insanların söylediklerini ve atasözlerini, deyimlerini, oradan çıkan lafları, kelimeleri şarkılarına dökmüş, tekrar insanlara geri vermiş. Bu çok muazzam bir şey. Oy.

biz de Full Aksesuar grubuyla beraber Barış Manço'nun şarkılarını, sahne şovunu, vizyonunu, misyonunu, yani komplike bakıyoruz, böyle tek bir müzik gibi bakmıyoruz. Hepsini eski nesilden yeni nesile, bizden sonra başka nesillere düzgün bir şekilde aktarılması amacıyla Barış abi nereden hissettiyse, nasıl yaptıysa ustamızdan gördüğümüz gibi aynı şekilde yaparak onu devam ettirme gayretinde olan bir grup formasyonuyla çalışıyoruz Full Aksesuar'la. Ve bundan inanılmaz derecede mutluyuz.

0: Teşekkür ederiz. İlk şarkım aslında Revan. Revan benim için neyi anlatıyor? Aslında dinleyen için birçok şey anlatabilir. Çünkü sözlerinde böyle aşk da var. Başka şeyler de var. Doğaya olan aşk da var. İlahi olan bir aşk da çıkarılabilir içinden. Çünkü sözleri bakımından farklılaşıyor işte. Aşktan öte ne varsa seninle. Ben hazırım, elimi tut yeter ki hani. Susmasın aşkımın bülbülü, ben bu gülü soldurmam hani gibisinden. Çünkü bir sevgiliye de söylenebilir, bir yaratıcıya da söylenebilir, Tanrı'ya, Allah'a da söylenebilir. Her türlü yorumlanabilir bir eser aslında.
1: İsmim Muhammed Doğan, 44 yaşındayım, müzik öğretmeniyim. Grupla 5-6 yıldır beraberim. Barış Manço müziklerine hayranlığımdan böyle bir şey doğdu.

Aslında Burak abi benim velim. Kızının bahsetmesiyle alakalı olarak işte babamların bir grubu var. Ben de grubu sosyal medyadan inceledim. Çok soundlar bana yakın geldi. Kızına dedim ki eğer babanlar ileride bir gün üflemeli enstrüman arayışı içine girerlerse muhakkak beni bulsunlar. 2 yıl sonra Burak abi beni buldu okulda. Hocam böyle bir proje var. İlgilenir misin? Üflemeliye ihtiyacımız var. İlgilenirim dedim. Böyle bir başlangıç oldu benim için.

Ben Serhat Ufuk Güner, müzik öğretmeniyim. Kocaeli'de yaşıyorum. Aslen Sivaslıyım. Full Aksesuar grubunda gitarist olarak hayatımı devam ettiriyorum.

Alper Tungayanık, 20 yaşındayım. Konservatuvar öğrencisiyim. Ufak yaşlarda müzik öğretmeni olan amcamla beraber müziğe başladım. Müzik yapmak benim için kendi duygularımı, düşüncelerimi, kendi benliğimi yansıtmayı ifade ediyor. Müzik yaptığım zaman daha özgür hissediyorum.

Kül Aksesuar grubu bizim tanımımız olarak Barış Manço'ya adanmış bir grup. Yani onun dönem müziğini, onun hem duruşunu, misyonunu insanlara anlatmak için nasıl anlatırız derdiyle ortaya çıkmış bir grup. Tabii ben grupta 2 yıldır varım, yeniyim. Biraz önce Muhammed abi anlattı. Ben de Muhammed abinin vasıtasıyla girdim. Aslında böyle bir zincir var. Onun için ona da teşekkür ediyorum. Ama bu grupta olmaktan ve bu misyon taşımaktan, halka Barış Manço şarkılarını söyleyip onlarla aynı heyecanı yaşamaktan çok çok mutluyum.

Eğer dostane bir arkadaşlık kurduysanız ve aile ilişkileri de kurduysanız o arkadaşlarınızla inanılmaz keyifli bir şey. Hatta profesyonelliğin bile ötesine geçiyor. Yani profesyonel müzisyenlerden çok daha birbirinize bağlı olabiliyorsunuz. Çünkü bizi birbirimize bağlayan şey çoğu zaman maddi şeyler olmuyor burada. O müziğe olan bakış açısı, orada birleştiriciliğini kullanıyoruz yani. Ben öyle düşünüyorum.

Benim için müzik birçok şey aslında. Başlı başına öncelikle bir terapi. Duyguların dışa vurumu. Yalnız kaldığı zaman insanın müzikle konuşuyor olması. Melodilerle konuşuyor olması. Enstrümanla konuşuyor olması. Ben birazcık böyle bakıyorum. Ne zaman kendi başıma kalsam birazcık böyle atalet çökse hemen tabii ki bir enstrüman çalarım, şarkı mırıldanırım. Ve bu bana çok iyi gelir. Hem bu açıdan böyle hem de insanlarla buluşmak için, insanlarla ortak dil konuşmak için mükemmel bir araç müzik.

Aslında müzik ya da ritim benim ilgi alanım. Doğduğumuz andan itibaren hepimizin içinde var olan bir şey. Kalp atışımızla başlıyor, nabızla başlıyor ve devam ediyor. Hayat da bir ritimden ibaret. Ben bunu enstrümana taşıdım. Büyük keyifle devam ediyorum.

emekli oldum. Başka işlerle de uğraşıyor olsam da müzik benim hayatımda hala büyük bir yer kaplıyor. Müzik benim için ne diye sorarsanız benim için iletişim. Yani ben konuşurken de kullandığım dili müzikte de kullanıyorum. Müzikte kullandığımı konuşurken de kullanıyorum. Benim için müzik insanlarla iletişim kurduğum bir alet edevat gibi.

İnsanların tepkisi çok güzel oluyor. Yani bu zamana kadar hiç olumsuz tepki almadım desem yeridir. Çok azdır 11-12 senede. Benzetiliyorum, evet. İnsanların tepkisi ama çok güzel. Konserlerde sarılmaları, işte gelip fotoğraf çekinmeleri aslında Barış abi olan özlemlerinden dolayı.

0: Sinanlar Baylan. Bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
3: Sen açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
4: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
5: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

0: Hoş geldin Hüseyin.
1: Hoş bulduk Ümit abicim.
0: Ne mutlu ettin bizi.
1: Sağ ol abi, mutlu
0: Arkadaşım, dostum, tertibim.
1: oldum. Eyvallah.
0: Asker günlerimiz 2005 yılında.
1: Evet ya.
0: Ne güzel günlerdi.
1: Görünce direkt abi böyle kamuflaj geliyor aklıma seni görünce.
0: Ben seni orada gördüğümde de çok mutlu olmuştum. Yani televizyondan görüyordum TRT'den.
1: Eyvallah.
0: Güzel günlerimiz geçti orada.
1: Evet.
0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Ne
0: Çok
1: demek
0: mutlu
1: abi?
0: olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten
1: Teşekkür ederim.
0: hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
1: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
1: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.
1: Evet.
0: Hangi eserle devam edeceğiz?
1: Şimdi Sinan Çelik ustanın bestesi vardı, bir eseri
0: Sinan abi.
1: vardı. Hazan isimli. Böyle Azerbaycan versiyonu gibi bir Azeri formda bestelediği güzel bir bestesi var. Onu icra etmeye çalışayım.
0: Tamam, çalalım sonra üstüne konuşuruz.
1: Evet.
0: Buyurun.

0: abiyle, tabii
1: Ne güzel.
0: Fatih, Gürgün,
1: Gürgün.
0: hocalarla hep bir ara Deniz abiyle, Deniz Selman. O yaşta onlarla beraber çaldım. Sinan abi de gerçekten sazında usta, virtüöz,
1: Evet. Çok
0: büyük bir
1: kıymetli.
0: hocadır.
1: Çok kıymetli.
0: Çok güzel bir beste. Buradan sevgilerimizi iletelim.
1: Hayırlı olsun.
0: Ve Kürdi makamında bir eserdi.
1: Evet.
0: Devam edelim öyle Kürdi
1: Olur
0: makamında.
1: abi.
0: Bir Karahisar Kalesi çalalım, okuyalım.
1: Keyifli.
0: Hep beraber arkadaşlar. Peki.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Yani ustalarla beraber çalınca da başka bir keyif oluyor.
1: Murat abi benim çocukluğumdan beri zaten çok hayran olduğum bir
0: Allah
1: müzisyen ve gerçekten yani benim müzik yolculuğumda da çok katkıları var. Kendisinden çok feyiz aldım yani çok beslendim. Burada herkes çok kıymetli arkadaşlarımız. Ozan
0: tabii.
1: Ülkcan olsun, Serpil
0: Yani
1: olsun, Barışçım olsun.
0: tabii Murat yaş olarak da daha aynı yaşlardayız. Diğerleri daha genç. Doğal olarak tabii Murat çok

0: yol kat etti ve çok farklı projelerde de yer alıyor. Yani usta, virtüöz, onu herkes tanıyor. Sağ
1: İnsan
0: olsun.
1: üstü
0: Yani.
1: diyorum ben ona.
0: Ozan Sarıboğa desen öyle.
1: Öyle.
0: Eyüp Can Açıkpazı başka bir yollarda, başka bir yerlerde uçuruyor bizi. Barış desen öyle. Sertaç
1: Evet.
0: Batı'dan gelip işte bizimle beraber bu müziği paylaşıyor. Hepsi birbirine çok değerliler ve biz beraber zaten müzik yapıyoruz. Ümit Yılmaz Ensemble olarak da çok
1: Evet.
0: çalışıyoruz.
1: Biliyorum, çok
0: Evet,
1: dinledim.
0: çok keyifli. Akşam da keyifli gidiyoruz.
1: Tabii.
0: Ne çalacağız Hüseyin? Bir şey çalalım, söyleyelim. Ondan sonra seninle konuşmak istediğim şeyler
1: Ben
0: var,
1: kendi
0: sormak istedim.
1: yöremden bir eser icra edeyim. Ağır halaylarımız vardır bizim. Avlu Turnam da o halaylardan
0: Of.
1: bir tanesidir. Kırşehir yöresinde, Keskin yöresinde. Onun başına da bir bozlak açalım. Arada da hatta avşar bozlağı
0: Of, harika
1: gösterelim.
0: olur.
1: O da bütün ustaların işte Muharrem Usta'dan tut, Hacı Taşan'a, Neşet Ertaş, Çekiceli'ye ruhlarına armağan olsun. Elimizden geldiği kadar
0: Çalalım,
1: armağan edelim.
0: seslendirelim, ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
1: Elbette.

0: Eline sağlık Hüseyin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizi oralara götürdün.
1: Barış'ımın da ellerine sağlık. Vallahi bizim tam Kırşehir halayı sanki Kırşehir'di.
0: Tabii şimdi biz hepimiz müziğin içerisinde
1: Evet.
0: olduğumuz için hani görev yerlerimizde de hep o müziğin içindeyiz, farklı müziklerin içindeyiz. Tabii yıllardır beraber çalıyoruz, beraber söylüyoruz. Birbirimizi de tanıyoruz. Ne
1: Aynen.
0: yapacağız, ne
1: Çok da
0: hissedeceğiz.
1: seviyoruz
0: Ama
1: birbirimizi.
0: sen bizi
1: Onun
0: oralara
1: da enerjisi
0: götürdün, o
1: var.
0: topraklara gerçekten yani ben çok etkilendim sen çalarken. Senin
1: Eyvallah.
0: virtüözlüğünün ustalığını zaten
1: Estağfurullah.
0: biliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Yani
1: Teşekkür
0: askerde az
1: ederim.
0: dinlemedim seni. Eline yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz?
1: Şimdi çok nacizane benim
0: Senin
1: ufak
0: var mı karaladığın,
1: karaladığım
0: yazdığın şeyler?
1: çok nacizane böyle küçük kendimce şeylerden vardı. Onlardan bir esinti diye ismini koymuştum.
0: Eyvallah.
1: Böyle bir mütevazi bir bestem demeyeyim, bir çalışmam diyeyim ona. Beste çok iddialı bir şey olur benim için. Böyle küçük bir çalışmam var, onu seslendirmeye çalışayım.
0: Tamam, peki. Hep beraber çalıyoruz, dinliyoruz.

0: Harika bir beste olmuş bence Hüseyin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani
1: Mutlu
0: biz
1: bana.
0: de çalarken arkadaşlarına çok etkilendik. Valla yüreğine sağlık.
1: Ne mutlu bana abi, çok teşekkür ederim.
0: Duygularına sağlık.
1: Sağ ol.
0: Ki bu eseri bence bir şekilde herkesin duyması için bir şeyler yap. Bence duyur.
1: İnşallah.
0: Yapmak lazım.
1: Dedeyle beraber.
0: Zaten bizim programımızın formatı da böyle. Yani senin gibi üstadlar geliyor. Saz sanatçıları ya da ses sanatçıları. Ya tamamen böyle doğaçlama işte sen burada karar verdin o parçayı çalalım
1: Evet.
0: diye çaldık çok güzel oldu. Ya yani arkada fotoğrafımız burada bir usta müzisyenler hep beraber güzel bir ahenk yarattık diye düşünüyorum.
1: Allı turnuva da Barış karar verdi.
0: O da seni tanıyor tabii.
1: Sağ
0: Çok da iyi bir
1: olsun.
0: karar vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına
1: Ben çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim abi. Çok
0: Valla.
1: mutlu oldum. Çok keyif aldım. Hep çok güzel arkadaşlarım, çok sevdiğim arkadaşlarım ve abilerim var. Seni görmek çok mutluluk verdi bana abi.
0: Eyvallah.
1: Tekrar.
0: Umarım keyif aldın programımızdan. Mutlu oldun.
1: Müthişti benim için.
0: Sağ
1: Çok
0: ol.
1: keyifliydi. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz. O zaman son bir eserle programımıza veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ne demek?
0: Ve bir benim bestemi çalacağız bu
1: Oh
0: sefer.
1: ne güzel. Tamam. Bir ustadan bir ustaca eser.
0: Ozan'ın düzenlemesiyle bizim bir bestemiz. Gözyaşı.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ım Giden Bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artur kavuştur bizi, Artur kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, ay yeri göğü yaratan.
2: Züleyha'yla Sınırsız Ezgiler yarın TRT Müzik'te. Yaratan.

0: ben.
1: Hı.
0: Amerika sen mi?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: İzleyenler mi?
1: Diğerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler. Beyler, tamam.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

Yine birlikteyiz. Çok güzel bir akşam diliyorum. Müzik dolu, keyif dolu. Çok güzel bir eserle açtık. Senede bir gün beklerim yolunu diyor. Nasıl dokunaklı sözler? Hani hakikaten ağlamamak için zor tutuyor insan kendisini. Şimdi hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Ekranların çok önemli ve değerli bir jönü aslında. Yani onu televizyon dizilerinden, filmlerinden de çok yakından tanıyorsunuz. Gerçek bir beyefendi, gerçekten süper de bir sanatkar. Alkışlar sevgili Keremcan için geliyor.

0: İşte bu ya. Harikasınız. Bu müthiş orkestra. Harikasınız.
1: Orkestra. Nasıl? Tarkan Ergüzel ve değerli ekibiyle böyle meşk ediyoruz.
0: Harikasınız.
1: Sen de bugün bize şeref verdin. İyi ki geldin. Hoş geldin. Bu ne şıklık, bu ne yakışıklılık böyle. Ya,
0: teşekkür ederim efendim.
1: Ay, şu düştü, şunu alalım bari. Görüntümüz güzel olsun.
0: Güzel olsun.
1: Evet. Nasılsın? Herkes seni çok özledi bu arada.
0: Evet. Ben de sizi.
1: İyi ki geldin. Peki neler yapıyor son dönemde sevgili Kerem?
0: Kerem deme, annem seyrediyor. Keremcem demen lazım.
1: Annenin ellerinden öpüyorum. Evet,
0: lütfen.
1: Nerede
0: lütfen.
1: Annemiz şu anda?
0: Bodrum'dalar.
1: Bodrum'dalar.
0: Biz de bayramda gidemedik ama sonra gideceğiz.
1: Ha, bak,
0: ellerini
1: git.
0: Öpeceğiz. Tabii ki. Tabii ki.
1: Gitmediğin her gün için o kadar üzülürsün ki.
0: Ben
1: biraz yaralıyım
0: demeyelim,
1: ya. Anneler benim için çok kıymetli, çok kutsal.
0: Hepimiz için.
1: Ha, herkes için tabii.
0: Tabii ki. Tabii
1: ama
0: ki.
1: Benim işte çocuğum olmadığı için bir de.
0: Canım benim.
1: O yüzden başka bir yeri var.
0: İyisin.
1: Annem hem çocuğum gibi de o sebeple böyle her fırsatta anneyi babayı gör.
0: Geçen gün bir dostlarımız vardı. Onların yanında ben annemle biraz çocuk gibi konuşurum. Böyle sevgilem derim ben ona.
1: Sevgilem.
2: Sevgilem.
1: Ha, sevgilim.
0: 2 yaşında, 5 yaşında dedi ki neden annenle çocuk gibi konuşuyorsun dedi. Dedim ki çünkü büyükken onlar bizimle çocuk gibi konuşuyor. Büyüdükleriz ama biz onlarla çocuk. Dünyanın kuralı bu.
1: Ne evet. Güzel söyledin canım benim ya. Çok güzel söyledin. Buradan tüm annelere sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Anneciğini de ellerinden öpelim.
0: Sağ olun.
1: Peki seni hem televizyon dizilerinde görüyoruz. Bayılıyoruz, çok seviyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Gerçekten. Hemen o ilk soruyu sormak istiyorum. Hangi taraf daha ağır basıyor? Bana da çok sorarlar. Şarkıcılık mı, televizyon programcılığı mı diye. Ben de sana aynı soruyu sorayım. Oyunculuk mu, şarkıcılık mı? Ya,
0: müzik benim kalbime giren ilk aşk. O yüzden müziğin yeri farklı tabii ki. Sette olmayı çok seviyorum. Kameralar karşısında, sahnede olmayı, oyunculukta çok seviyorum. Ama müziğin yeri ayrı tabii ki.
1: O zaman bir tane ben söyleyeyim mi?
0: Hadi,
1: sen
0: bekliyorum.
1: İstirahat ederken, soğuklanırken.
0: Keyifle dinliyorum.
1: Hadi o zaman şefim, buyurun.

0: teşekkür ediyorum. Ne güzel eşlik ettin.
1: Ah teşekkürler. Ay, harika değil mi? Çok gitar çalmaya ilk başladığım günden beri söylediğim bir şarkıdır bu. Evet. Konserlerimde de yer veriyorum.
0: Nefis.
1: Sevgili rahmetli Edip Akbayram hocamız ana ana.
0: Çok güzel oldu.
1: Hüzünlü. Evet evet çok güzel oldu.
0: Değil, buradan da almış olduk
1: evet,
0: bir kere daha.
1: Evet almış olduk. Alkışlarına gitsin.
0: Evet alkışlar gerçekten Edip Akbayram için. Rica edelim. Bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. Normalde pek konuk burası mümkün olmuyor ama bugün beni kırmadılar. Malumunuz efendim benim doğum günümdü ya hani 4 Haziran. Göremediklerim vardı. Duyunca bir de seni çok sevenler vardı. Bana sürpriz yaptılar. Şu anda burada çok sevgili efendim gelin ve kayınvalidelerim ve eşleriyle geldiler. Biz kocaman bir aileyiz. Her gün evinizde beni konuk alıyorsunuz ve gerçekten beni reytinglerde zirveye taşıdınız. Size çok çok teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Biz de sizin hani biraz kafanızı dağıtacak, biraz mutlu edecek. Güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. İşte TRT'miz, güzel TRT'mizde de, TRT müziğimizde de müziğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Aynen senin olduğu gibi benim de ilk merhaba demem 92 yıllarında yaklaşık işte... Güneş Doğmuyor adlı albümümleydi. Ve 1.750.000 satmıştı.
1: Ne
0: ilk
1: güzel,
0: albümüm. Düşünebiliyor musun?
1: Vay, vay, vay, vay.
0: Ve şey vardı, bilmiyorum sen o zamana denk geldin mutlaka. TRT'ye gidiyor şarkılarımız. Denetimden
1: tabii
0: geçiyor. Ve çok önemli yani hani bir iki şarkı geçmesi. Benim mesela 12 şarkım var albümümde. 10 şarkım denetimden geçiyordu.
1: Harika.
0: Ya da komple albümüm. O yüzden o geldiği zaman biz çok gurur duyardık. Ve şu an burada... Bu kıymetli kanalda müzik programı, müzik yayını yapıyor olmak da ayrıca gurur verici. Peki...
1: Burada olmak her zaman, burada hep güzel müzik yapıldı TRT Müzik'te. Buraya geldiğin bir programda tabii ki biz arkadaşız ve sen bizzat beni çağırdın ama... TRT Müzik'e gelip bir müzik programına katılmak eminim her zaman güzel müzik çıkacağından. O yüzden ayaklarım hep koşa koşa geliyorum.
0: Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ay biz de bayılıyoruz sana.
1: Teşekkürler.
0: Peki bir hayalin var mı? Herkesin bir hayali vardır.
1: Gerçekten iki hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonra hayal biraz böyle korkaklıktan değil de hayaller kırıklıklarıyla beraber geliyor ya. Hayal ettiğim zaman ben pek söylemeyi sevmiyorum. Evet, evet, evet.
0: Söyleyince nazara mı geliyor sence?
1: Gibi hissediyorum.
0: Gerçekten
1: bilmiyorum
0: mi?
1: Bilmiyorum tabii ki.
0: Ya ben de hiç tutamıyorum kendimi. Hemen söylüyorum.
1: Çok güzel, çok güzel. O senin yolun. Ama hayal kurmadan insan yaşayamıyor tabii
0: bence
1: ki.
0: De.
1: Her yaşta, her yerinde o hayatın hayal kurmadığımız sürece o içimizdeki çocuğu kaybederiz ki o çocuğu kaybettiğimizde...
0: Ay. Bence de.
1: Olmaması gereken
0: o
1: şey
0: zaman
1: özellikle.
0: Hayal kurmaktan insanlar vazgeçmeyelim efendim. Bence de bir şeylerin gerçek olmasını istiyorsak gerçekten onu kodlamak, dua etmek çok güzel, büyük bir enerji bence. Ben şunun için sordum. Bu da benim böyle kalbimde yatan hayallerden, sevgilerden biriydi müzik yayını yapmak. Aslında benden ziyade rahmetli annemin arzusuydu.
1: Aa ne güzel.
0: Bakınız öyle bir tevafuk oldu ki bunu söylemek istiyorum ve hemen sonrasında senin şarkını dinlemek istiyorum. Benim annemi geçen yıl 19 Mayıs'ta kaybettik. Bir yıl sonra 19 Mayıs'ta ben burada bu sahnede okudum. Annemin birinci yılında ben buradaydım. Ve annem hep derdi ki tamam bana hep dualar edeceğinizi biliyorum ama Aslı senin sesini seviyorum. Bana annemi söyle derdi. Ve ben burada... Yayınımda annem için şarkılarımı söyledim. Annemin birinci yılıydı. Yani vardır ya hani bir yol böyle hissiyat.
1: Tabii.
0: Böyle bir şeyin olduğuna ben çok inanıyorum. O yüzden dilemek, arzu etmek ve karşısında çalışmak size her zaman eninde sonunda başarıyı getirir. Herkesin hayalleri gerçek olsun inşallah. Ve şimdi son bir kez diyelim mi Keremcan?
1: Hani
0: son bir kez şarkının adı ama son bir kez olmasın. Devamı da gelsin.
1: Olur tabii ki. Tabii
0: teşekkürler.
1: Ki, tabii ki.
0: Buyurun.

0: Teşekkür ederim,
1: Ne
0: teşekkür
1: yaptın
0: ederim,
1: bizi
0: sağ
1: ya?
0: olun. Bu
1: Aldın
0: şarkıyı
1: böyle.
0: söylerken hep o ilk bestelediğim güne gidiyorum gerçekten.
1: Ya bunu ne zaman
0: Her
1: besteledin?
0: söyleyişte
1: Evet, o an.
0: başka duygular, ama başka duygular hissediyorsun ya, o zaten
1: Peki bu
0: heyecanlı olan. Bir
1: şarkıyı
0: şarkıyı 100
1: sana
0: defa
1: ne
0: söylesen.
1: yazdırdı? Nasıl bir
0: Benim bütün
1: duygu?
0: şarkılarım aşk şarkıları hayatım.
1: Biliyorum,
0: Biliyorsun.
1: biliyorum işte.
0: Biliyorsun.
1: Bunu yazdıran aşk nasıl bir
0: O
1: aşktı? Ne o?
0: magazin
1: Akredin
0: programı
1: yok
0: ne ama.
1: vallahi biz öyle şey yapmam. Çok samimi söyledim
0: Ama
1: gerçekten.
0: şarkı çok güzel değil mi?
1: Şarkı
0: Şarkılar
1: çok
0: çok
1: güzel.
0: güzel değil mi? Bir şarkıyı bir sahnede
1: Evet.
0: defalarca söyleyip benzer duygular ama
1: Kerem,
0: her
1: ne zaman
0: seferinde
1: evlenmeyi
0: farklı duygular.
1: düşünüyorsun?
0: Aa, öyle planlar
1: yani.
0: yapalım, tamam.
1: Evet, yani var mı öyle bir planın?
2: Var mı öyle bir
1: Çok
2: plan?
1: güzel bir şey.
0: Çok tatlı bir kız arkadaşım var. Çok tatlı
1: Var mı?
0: bir.
1: Aa,
0: Tabii ki
1: süper. Çok
0: ailesini de
1: güzel.
0: çok seviyorum onun. Onlara
1: Harika.
0: da
1: Ne güzel.
0: seyrediyorlarsa selamlarımı, saygılarımı göndermek isterim. Bakalım onlar nasip kısmet
1: Ya
0: işi
1: bir şey
0: ya.
1: diyeyim mi? Ben şimdi evlendim. Çok mutluyum Allah'ıma. Çok şükürler
0: Evet,
1: olsun
0: çok
1: Rabbime.
0: tatlı bir eşim var.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve ben herkesi böyle hani bekarsa, yaşı da gelmişse hani sen de yuvanı kur. Biz çocuk yapamadık. Rabbim nasip etmedi. Ama biliyor musun? Rabbim nasip etmedi bana ama ben birçok çocuk isteyen kişiye tüp çocuk için yardımcı oldum.
0: Ne
1: Bir de benim
0: güzel.
1: sosyal sorumluluk tarafım çok güçlü
0: Evet, çok
1: biliyorsun.
0: yüksek.
1: Ve hep bir iyilik yapıyoruz biz buraya gelen konuğumuz için. Ben daha doğrusu. Senin için de mutlaka güzel bir takım yerleri gülümseteceğim bu yayınımızdan sonra. Ya bir çocuk giydiririm yine bir ailenin yüzünü
0: Çok
1: güldürebiliriz.
0: teşekkür ederim. Beraber yapalım.
1: Ya yapalım.
0: Bu çok kıymetli bir şey yapıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Helal olsun sana.
1: Allah razı olsun. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istedim. Neden dersen, çünkü insanların aklına gelmiyor bazen. Ama işte biz bunları örnek olarak yaparsak, bir elin nesi var, iki elin sesi var
0: Tabii
1: derim her
0: ki.
1: zaman.
0: Tabii ki öyle.
1: Sonrasında yani inşallah sana da nasip olsun, kız istemeye gideyim, ben de
0: Tamam olur.
1: geleyim.
0: Tamam. Arayacağım
1: Bu
0: seni.
1: arada biz Kerem'le nerede tanıştık? Onu
0: Kerem
1: söylemek
0: deme,
1: istiyorum.
0: Keremcem deme.
1: Keremcan'la nerede tanıştık? Rotahane'de tanıştık. Rotahane
0: Evet.
1: Türkiye'yi gezen ve Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı tamam.

0: Musluklar yarattılar ve
1: Güzellikleri
0: bütün Türkiye,
1: paylaştık.
0: evet, güzellikleri paylaştık.
1: Tarihi bölgeleri, yemekleri, gastronomiyi paylaştık. Hani hep şey dedik, tatil için hani hep insanlar farklı farklı böyle sıcak beldelere gitmek ister, denize girmek ister veya yurt dışına gitmek ister. Ama çocuklarınızı alıp götürebileceğiniz son derece güzel tarihimiz var. Biraz buralara dikkat çekmek istedik.
0: Benim bir de bütün çocukluğum Türkiye'yi dolaşmakla gezdi. Babam da seyrediyor tabii ki. Bir gezgin babam ve atardı bizi arabaya, ablamla beni. Daha 6 yaşındayım ben, 3
1: Güzel. Çok
0: yaşındayım.
1: şanslısın.
0: Bir tane mavi büyük arabamız vardı. Hadi gidiyoruz derdi. Nereye gidiyoruz derdik. Karadeniz'e gidiyoruz.
1: Helal
0: Peki
1: olsun.
0: ne kadar yokuz? 21 gün
1: Ne
0: yokuz. 3
1: diyorsun?
0: 3 hafta mesela oradaki öğretmen evlerinde öğretmen annem. Tabii bütün
1: Çok
0: Türkiye'yi
1: güzel.
0: gezerek sonra ilk yurt dışına da bizi o
1: Ne
0: çıkarttı.
1: güzel.
0: İstanbul'a ilk geldiğimde babam gezdirdi bana İstanbul'u. Dedi ki sen bir daha
1: Ay
0: gezmezsin
1: canım benim.
0: buraları. Her yerini dolaştırdı babam.
1: Ay canım benim. Ben de sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Uzun ömürler diliyorum. Ne kadar şanslısın. Yani çok şanslısın gerçekten. Bizim böyle bir
0: Öyle.
1: şansımız olmadı. Peki, dünyadan uzak diyelim mi? Hadi biraz şöyle bir gidelim. Dünyadan uzaklaşıp gelelim geri. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Harikaydın Kerem. Senin,
1: Bu
0: Keremcim, ağzına sağlık. Ama benim vokallerim. Aycan ve sevgili Burhan'a bütün alkışlar. Orkestrama ve sevgili vokallerime. Muhteşem sesler.
2: Sen öyle bu repertuarı benimle paylaşsaydın.
0: Ay ne güzel oluyor
2: beraber
0: işte.
2: Beraber şey bölüşürdük şu
0: ben
2: şarkıları.
0: Ben istiyorum ki.
2: Böyle spontan oldu ama çok sevdiğim şarkılar var
0: fark
2: repertuarımda şu anda. Evet.
0: Ya ben böyle olunca şey diyorum. Yanındaki konuk böyle hani otursun ben değil. Her şeye birlikte böyle eşlik edelim. Eşlik etsin. Sanatçım konuğum benim gelmiş buralara kadar. O ne isterse okusun. Peki şimdi sırada ne var sevgili Keremcan?
2: Sırada... Ha yeni şarkımız var.
0: Üzgün üzgün. Aa bir dakika bu senin en yeni şarkın değil mi?
2: Evet üzgün üzgün.
0: Ay klibini de
2: evet,
0: lütfen klibinden
2: inşallah
0: bahsedin.
2: Arkada.
0: Önce bir bahsedelim klipten.
2: Şöyle şarkı Kutup Atatuncer'in benim asker arkadaşım müzisyen olarak yaptım ben askerliğimi. Ve hatta şöyle bir hikayemiz var. Hayatım Kaymış şarkısı sevgilim Melek Mosso'nun okuduğu bana yapıldı aslında. Ondan sonra ben dizi çekmek bilmem ne odur budur derken almadım. Sonra dedim ki 8 yıl sonra Kutup ben bu şarkıyı almak istiyorum. Abi ben o şarkıyı verdim dedi.
0: Kime?
2: Melek Mosso'ya.
0: Verdi yani.
2: Evet,
0: sonra
2: evet.
0: Ne oldu?
2: Sonra bu şarkıyı duyduktan sonra dedim ki kimseye vermiyorsun bu şarkıyı
0: benim.
2: Hemen bütün şarkıların önüne aldım.
0: Süper.
2: Ve çok mutluyum. Bu 70'lerde özlediğimiz zamanlarda geçen bir de yapay zeka klip çektik buna.
0: Ve çok popüler şimdi. Hadi o zaman bir bakalım. Üstüne konuşalım lütfen.

0: Diyor ki kıyamam gözyaşlarına, kıyamam yalnızlığına, ne olursa.
1: Ne olur son bir şans daha ver aşkımızın güzel hatırına.
0: Güzel hatırına.
1: Çok.
0: Ay evet. Verdi mi son bir şans?
1: Efendim?
0: Veriliyor mu yani son bir şans? Verilir. Bilmiyorum, bence
1: kutuba
0: güzel.
1: Kutuba sormak lazım.
0: Yani
1: tabii ki.
0: Vermek herkes, gerekir bence. Yalnız muazzam güzel bir klip olmuş. Çok
1: teşekkür
0: iyi.
1: Teşekkür ederim. Bütün emeği geçen gerçekten arkadaşlarıma emeği çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten. Ediyoruz. O zaman hangimiz sevmedik diyelim mi? Hadi oturmak yok. Tamam. Hadi.

0: Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: gerçekten ol. Muazzam oldu bu, biliyor
2: çok
0: musun?
2: Sağ ol.
0: Çok çok güzel yorumluyorsun ve çok hissederek. Çok
1: çünkü
0: teşekkür ederim.
1: O kadar dokunaklı hikayesi bir hikayesi var ki.
0: Keremcan çok teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi, biliyor musun? Bitti süremiz.
1: Öyle
0: çok
1: mi?
0: Hızlı akıp
1: tamam,
0: geçmedi
1: mi? Tamam, gideyim mi ben?
0: Sen gitmiyorsun. Kapanış yapıyoruz. Ben tamam. Önce sana teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Seni bir daha bekliyoruz. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Hem beyefendi kişiliğinle, hem örnek duruşunla, güzel sesinle ve yeteneğinle iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım.
1: Ben çok,
0: çok sağ ol.
1: Teşekkür
0: şerefler
1: ederim.
0: Verdin.
1: Beni çağırdığın için
0: ne
1: çok
0: demek?
1: Sağ olun. Böyle güzel bir orkestra
0: çok
1: ve böyle insanlarla tanıştırdığın için TRT Müzik Ekranları'nda seninle birlikte olmak keyiften sıcım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyicilerimiz, gerçekten bizi izlediğiniz için size çok teşekkürler ediyoruz. Yine yeniden buluşmak üzere efendim. Asıl olan şarkılarda TRT Müzik'te. Sevgi ve saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Şimdi biraz dedim ki Keremcan'a bir ters köşe olsun dedim. Bir oynak bir şeyler çalalım. Sen de eşlik etmeye çalış.
1: Tamam oğlum.
0: Hep romantiksin ya.
1: Tamam.
0: Hadi o zaman.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel bu aşka canımı ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal. Geliyor.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesini duydu aslında.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Teletempo 1984 yılının unutulmaz müzik programlarından. Ümit Tunçak'ın sunumuyla yayın hayatına başlayan Teletempo'da Türk pop müziğinin sevilen isimleri de var, dünyaca ünlü yorumcu ve toplulukların seslendirdiği şarkılarda. Gelin ayda bir kez ekrana gelen programın ilk bölümüne birlikte göz atalım.
1: Sevgili seyirciler, değerli müzikseverler, yepyeni bir programla karşınızdayız bu gece. Adı Teletempo. Tümüyle hafif müzik içerikli Teletempo'da yerli ve yabancı sanatçıları izleme olanağı bulacaksınız. Bu ilk programa başlarken yapım ve yayında görev alan tüm arkadaşlarım adına hepinize neşeli dakikalar diliyorum. Söz ve müziğini yazdığı parçasında Kayahan Açar'ı getiriyoruz karşınıza. Bir Yer Var Güzelim. Düzenleme Ümit Eroğlu'ya ait.

0: sevgilim, bir yer var güzelim. Görmedin, işitmedin sen. Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim. Tut elimi, gidelim.
1: Tempo, temposu yüksek, müziği bol bir program. Dönemin en sevilenleri bu programa konuk olmuş demiş miydik? Kayahan da o isimlerden işte. Müzik geçmişi daha eskilere dayansa da 1978 Eurovision şarkı yarışması için bestelediği İstanbul Hatırası adlı şarkıyla tanındı. Bir Yer Var Güzelim, Kayahan'ın 1981 yapımı ilk uzun çalarında yer alan şarkılardan. Canım sıkıldı.

0: sevgilim, bir yer var güzelim. Görmedin, işitmedin sen. Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim. Tut elimi, gidelim sevgilim.
1: Teletempo özenle hazırlanmış bir müzik programı. Ünlü sanatçılar yalnızca şarkılarıyla değil, fotoğraflar eşliğinde anlattıkları hayat öyküleriyle de evlere konuk olmuş.
2: Sevgili seyirciler, bu geceki programımızda fotoğraflarıyla birlikte kısa hayat öyküsünü sunacağımız sanatçımız...

0: Evet, Ferdi Özbeğen. Hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Neden Autumnleaves acaba?
1: Autumnleaves çünkü müziğe başladığımız yıllarda Autumnleaves ve benzeri parçalar çalardık.
0: Ve böylece geçmiş yıllarda dönerek başladık konuşmamıza. Şimdi fotoğraflarınıza gelelim ve sizin ilk fotoğrafınız 20 aylık altına not düşmüşsünüz. Bu nerede çekildi acaba?
1: Bu İstanbul'da Taksim gezisinin eski hali.
0: Annenizle?
1: Annemle birlikte, evet.
0: Sonraki fotoğraf?
1: Sonraki fotoğraf 2 yaş 4 aylıkmışım. Babamla birlikte Taksim Meydanı'nda. Arkada Kristal Gazinosu, eski Türk müzikisinin çok büyük değerlerinin çalıp okuduğu çok önemli bir gazinoydu zamanının.
0: Ondan sonra bir fotoğraf daha.
1: Evet, bu da arkada görülen Vali Konağı Caddesi ve Maçka Parkı. İşte annem beni hava güzel olursa, fırsat
0: çocuk
1: olursa
0: parkına götürürdü,
1: çocuk parkına getirirdi.
0: Bu kez kalabalık.
1: Bu kez kalabalık. İşte aşağı yukarı bütün ailem burada gibi. Büyük annem, anneannem, dedem, yengem, dayım, annem, babam ve dayımın oğlu.
0: Bebek, dayınızın oğlu, siz biraz daha büyüksünüz.
1: Biraz da 1,5 yaş büyüğüm. Evet,
0: evet. Fotoğraflara kısa bir ara verelim ve müziğe dönelim. Müziğe evet. Ne zaman başladınız?
1: Müziğe profesyonel olarak 63 yılının 2 Ağustos'unda başladım.
0: Ondan önce herhangi
1: ondan
0: bir
1: önce
0: çalgı?
1: Ondan önce akordeon çalıyordum.
0: Ne çalıyordunuz, hatırlar mısınız?
1: Akordeonla valsler çalıyorduk. Tangolar çalıyorduk.
0: Mesela?
1: Mesela neydi ya? Adios Muchachos vardı bir tane.

0: akordeonla çalıyordunuz.
1: Çalmaya çalışıyordum. Unutmuşum zaten evet. parça.
0: Sonra piyano ne zaman girdi?
1: Sonra piyano İktisat Fakültesi'nin birinci sınıfından ikinci sınıfına geçerken annem sınıf geçmeyi diye sağladı bana.
0: Piyano. Kolay alışabildiniz mi akordeondan sonra?
1: Akordeona karşı pek fazla

0: biletim yoktu ama piyanoyu çok seviyordum. Daha küçük yaşlardan ve piyanolara karşı büyük bir sempatim var.
1: Evet, fotoğrafları seyretmeyi sürdürüyoruz. Elimizde bir tane daha resminiz var.
0: Evet, yine Maçka Parkı'nda annemle birlikte.
1: Oraya çok gidiyordunuz herhalde.
0: Evimiz çok yakındı.
1: Geziyordunuz, elinizde bir de oyuncağınız var.
0: Evet, kamyonumuz.
1: Sonra?
0: Sonra işte boyumuz büyüyor yavaş yavaş. Biraz da değil mi? Kilo almaya başlamışım.
1: Evet.
0: O zaman. Evet.
1: Bir de sandalyenin üzerine çıkmışsınız.
0: Sandalyenin üstüne çıkıyorum. Daha uzun görüneyim diye herhalde. Bayılırdım sandalye üstüne çıkıyorum.
1: Dolaşmayı herhalde çok seviyorsunuz. Çünkü elimizdeki fotoğrafların çoğu dolaşırken çekilmiş.
0: Evet. Evet. Anneannem, annem ve ben. Beyoğlu'na çıkarken. Taksim Meydanı yine.
1: Seyircilerimiz herhalde merak edecektir. Ferdi Özbey'in ilk oyuncağı, böyle çok sevdiği oyuncağı hangisi diye bu resimde herhalde onlar var, değil mi?
0: Evet, burada şimdi bir tahta köpeğim var.
1: O elinizde?
0: Evet, o elimde. Bir de atım var.
1: Adı var mıydı köpeğinizle atınızın?
0: Köpeğin adını bilmiyorum ama atın ismi Barış'tı galiba.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Evet, müzik dedik. Müzikte daha sonra profesyonel olarak 63'te başladım dediniz. 1965 yılında ilk kez Ferdi Özbey'in adını Altın Mikrofon yarışmasında duydum.
0: Evet, evet.
1: Orada finalistler arasındaydınız.
0: Finalistler arasındaydım.
1: Ve hangi parçaydı Ferdi Özbey'in?
0: Sandığımı açamadım, loy loy. Bir dinleyin.

0: Adım loy loy.
1: Kaçıncı olmuştunuz bu yarışmada?
0: Bu yarışmada büyük bir jüri vardı. Ülkemizin tüm müzik otoritelerinden, hem klasik müzikten, hem Türk sanat musikisinden, hem de hafif batı müziğimizden. Bu jüri önünde 110 orkestra içinde birinci oldum. Sonra halk önündeki yarışmada da dördüncü oldum efendim.
1: Evet, daha sonra fotoğrafları bakmayı sürdürelim. Bu fotoğrafınız, çok şık giyinmişsiniz.
0: Evet. Çok şıkız. Bu herhalde bahar ayı olsa gerek. Annem, babam ve ben. Bir Beyoğlu yürüyüşü yine. O zaman İstanbul'da gezip tozulacak bir Beyoğlu Caddesi vardı.
1: Öyle şık mı giyiniliyordu?
0: Bir hafta evvelinden hazırlanılırdı Beyoğlu'na çıkılacak diye.
1: Sonra?
0: Sonra bu bizim oturduğumuz evin sokağı. Annem ve ben ilkokula başlama yıllarım olsa gerek.
1: Nerede başladınız ilkokula?
0: Işık Lisesi'nde başladım.
1: İstanbul.
0: Evet. Sonra ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan itibaren de İzmir'e geldim. İzmir'de devam ettim.
1: Seyircilerimiz ilkokula. Genellikle sizi İzmirli olarak biliyorlar Ferdi Özmen.
0: Hayır, ben İzmirliyim. Yalnız 40 günlükken İstanbul'a gitmişiz. 7 yaşına kadar İstanbul'da, tekrar İzmir.
1: Evet, İzmir dedik. Bir fotoğraf daha. Oldukça şişmanlamışsınız bu kez. Bakalım seyircilerimiz evet. Sizi tanıyabilecekler mi? Hangisi sizsiniz?
0: Bu sağdaki şişman benim.
1: Nerede bu fotoğraf?
0: Bu İzmir Fuarı'nda, Kaskatlı Havası. Hemen stüdyomuzun önündeki, bildiğiniz gibi.
1: Ha, gece çekilmiş. Fuarı, evet.
0: Gece
1: evet.
0: Manzarası. Işıklar, fıskiye falan değişik tabii. Eski hali fuarı.
1: Ve askerlik geliyor. 1965'te altın mikrofon dediniz. Bu askerlik yılları ne zaman acaba?
0: 67-69 arası.
1: Nerede yaptınız askerliğinizi?
0: Sivas'ta. Sivas'ta yedek subay öğretmendim. Sonra eğitim esnasında çekilmiş bir resim.
1: 1967-69, 17 yıl öncesinin önce. Bir fotoğrafı. Ve evet, elinizdeki efendim. En son fotoğrafınız bugünün piyanist şarkıcısı Ferdi Özbeğen. Piyanist, neden piyano ve piyanist acaba?
0: Neden mi piyanist?

0: Şarkılarla anlatır kendini ağlayamaz.
1: Müzikle aşkı birbirinden ayırt edemez dediniz. Gerçekten öyle mi?
2: Öyle maalesef.
1: Evet, böylece günümüze kadar geldik fotoğraflarınızla birlikte.
2: Evet.
1: Şimdi bir parçanızı dinleyelim.
2: Sözler Ülkü Aker'e, düzenlemeler Osman İşmen'e ait.
1: Evet sayın seyirciler, Ferdi Özbeğen söylüyor. Kelimeler.
3: Piyanosu eşliğinde şarkılar söyleyen, şarkılarıyla romantizm rüzgarları

Tren Ferdi Özbeğen 2013 yılında aramızdan ayrıldı. İlk uzun çalarını 1977'de çıkaran sanatçı bu kez Kelimeler adlı şarkıyla ekranda. Sevenleri için ne özel bir an, ne güzel bir buluşma.

0: Ayda bir kez ekrana gelen Teletempo'nun ilk bölümlerini Ümit Tunçal sunmuş, sonraki bölümlerde ise mikrofonu Ayşenur Süral devralmış. Kendisini şimdilerde Ayşenur Yazıcı olarak tanıyoruz. Genç izleyicilerimiz de onu tanıyor. Hadi o zaman Ayşenur Hanım'ın sunduğu bölümlere de bir göz atalım.
1: Söz Münir Ebicioğlu, müzik Teoman Alpay, düzenleme Onno Tunç. Gökben söylüyor. Kıskanırım.
0: Yaşınız kaç olursa olsun bu şarkıyı bildiğinize, şarkıya eşlik ettiğinize eminiz. Şarkının sözleri Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi ise Teoman Alpay'a ait. 70'lerden bu yana o kadar çok yorumcu seslendirdi ki şarkı popülerliğini hiç yitirmedi. Gökben de bu güzel esere kayıtsız kalamamış ve 1979'da yayımlanan Samanyolu adlı albümünde şarkıya yer vermiş. Gerçi bu kadar kıskançlık biraz fazla ama Gökben Kıskanırım'ı seslendirmekte çok iyi etmiş. Bir ifade biçimi olarak şarkılar varken duygular niye gizlensin ki?

0: Acele tempo yine müzikle sürüyor ve şimdi de Salim Dündar geliyor karşınıza. Aşkın olmasa.
1: Teletempo her bölümünde yayımlandığı dönemin ünlülerini müzikseverlerle buluşturmuş. Salim Dündar mı? O bir dönemin değil, her dönemin en sevilen sesi, her dönemin ünlüsü. Aynalar, İspanyol Meyhanesi, Sen Mevsimler Gibisin, Bir Dost Bulamadım, hiç eskimeyen bu şarkılardan en az birini mutlaka dinlemişsinizdir. Hepsi Salim Dündar'ın meşhur ettiği eserler.

Gece gündüz acı çekmekten, kavuşmak sana zormuş ölmekten. Kapattın aşkının yolunu bir bir, kavuşmak sana zormuş ölmekten. Kapattın aşkını.

0: Aslında yaşamak ne kadar güzel bir şey değil mi? Hele öyle küçük, küçücük şeyleri dert etmeden, hayata daima gülerek bakarak dopdolu yaşamak. Evet, güzel şeydir yaşamak. Ve şimdi doğduğu, yaşadığı yeri anlatan şarkısında Ersen Erdura ile baş başa bırakıyoruz sizleri. Sanatçıya Doğduğum Yer adlı şarkıda dansıyla Gülen Andak eşlik ediyor.
1: TRT Tempo 1984 yılında ekran serüvenine başlayan unutulmaz bir müzik programı. Biz TRT arşivindeki müzik ve eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

Şiirle müziği buluşturan Türk sanat müziği bestekarı Avni Anıl, "Çocuk bayramında doğdum, çocuk yaşadım, çocuk öleceğim" diyerek atıfta bulunduğu 23 Nisan 1928'de İstanbul'da doğdu. Mütevazı, çocuk ve aşık olarak tanınan Avni Anıl, müzik eğitimini Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde aldı. Tek ve son hocam dediği Emin Ongan'la çalıştı. Hacı Arif Bey ve Itri'den etkilenen Avni Anıl, "Mihrabım" diyerek, "Ağla Gitar Çal Gitar" gibi birbirinden güzel sayısız esere imza attı. 14 Haziran 2008'de aramızdan ayrılan Avni Anıl, dillerden düşmeyen, yüreklere işleyen çok özel besteleriyle hafızalara kazındı.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar.

Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri.

Birbirinden güzel Balkan ezgileriyle karşınızda olduğumuz Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda bu hafta Mostar'daydık. Mostar'dan hepinize selamlar, sevgiler. Kalın sağlıcakla.

Çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz, yüreğiniz, gönlünüz dert görmesin. Çok teşekkürler efendim. Kıymetli izleyenlerimiz, Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Bir Doğudan Sesler programımıza daha ekranlara başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine birbirinden güzel türküler var. O güzel türkülere efendim ses olacak iki genç, iki kıymetli arkadaşım, kardeşim var. Her ikisi de Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı. Birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Hemen vaktimizi efektif kullanabilmek adına alkışlarınız ilk konuğumuz için olsun efendim. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Özlem Üngör Karayiçin efendim.

0: Alkışlarınız. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Özlem İngör Karayiçin efendim. Çancaz, hoş geldin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sefa geldin.
0: Sefalar getirdim. Gel, ne kadar güzel gel. Bir stüdyo, ne kadar güzel bir izleyici. Selam olsun. Erzurum'la biliyorsun Rize bayağı kız alıp vermiştir. Kültürel olarak, ahlaki olarak da çok birbiriyle uyuşur. Ben buraya gelince çok böyle farklı biriyle geliyormuşum gibi gelmedim.
1: Hoş gelmişsin.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Canım benim. Çok teşekkür ederiz. Alkışlarla efendim. Özlem kardeşim, bir yanına var. Evet. İkinci konumuz, yine dedim ya, Ankara Radyosu'nun kıymetli güzel sesi. Yine Karadeniz Türkülerinin o güzel sesi. Bir yakışıklı gelecek efendim. Alkışlarınız kuvvetli olsun. Alkışlarınız Ünal Sofuoğlu için olsun efendim.

0: Alkışlar Ünal Safıoğlu için efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Paşam hoş geldin.
1: Çok sağ olun. Hoş bulduk.
0: Ünal ilk defa mı geliyorsun Erzurum'a? İlk mi?
1: Yok, ilk değil.
0: Yani bu stüdyoda daha önce...
1: Bu stüdyoya ilk defa, evet.
0: Ha, bizim programımızla ilk defa Aşık Yaşar Reyhan'da bulunuyorsun.
1: Evet abi.
0: Hoş
1: evet.
0: gelmişsin.
1: Hoş bulduk.
0: Sefa gelmişsin. Hoşumuza gelmişsin. Paşam iyi ki gelmişsin.
1: İyi ki gelmişim. Valla. Şu an her şey daha farklı, her şey daha güzel. Efendim sizler de hoş geldiniz. Stüdyodaki bütün misafirlerimiz ve ekranları başında bizleri seyreden TRT Müzik izleyicileri de hoş geldiniz.
0: Selam olsun, hürmetler olsun. Yerini alalım sizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Canlar, bu Karadeniz türkülerinin yani şey denizi gibi böyle nasıl diyeyim? Hani böyle hırçın derler ya Karadeniz için dalgaları. Ama melodileri de aynı şekilde ritmik olmasına rağmen bir de böyle içerisinde bir sitem var, böyle bir ayrılık var, böyle hüzün de var. Değil mi? Yanılıyor muyum?
2: Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsun.
0: Yani her ikinizin okuduğu eserlere de baktım. Mesela başta okuduğun şey bir ağıt gibiydi. Onu peşine bağladığın şey keza senin okuduğun eser. Eser özür dilerim şey diyorum.
2: Biz Hemşin'le başladık. Hemşin, Rize, Hemşin, Çamlı Hemşin yöresinin iki güzel türküsüyle başladık. Evet, Karadeniz bölgesinin türküleri içinde hüznü de, sevinci de çok güzel anlatır. Mizahi olarak da özellikle hareketli türkülerde, horonlarda çok güzel dile getirir. Derin bir aslında hüznü de vardır hepsinin içinde. Bir kadere razı oluş da vardır bölgemizin. Yörelerimizin hepsinde zaten bu dokular hissedilir. Karadeniz yöresi de kendi yeşilliği, o dik bayırları, bütün hepsi müziğine yansımıştır.
0: Özlem nereliydin sen?
2: Ben Rize Pazarlı'yım.
0: Rize Pazarlı. Ünal sen?
1: Ben Artvin Arhavili'yim.
0: Arhavili'sin.
1: Doğma büyüme.
0: Çok güzel.
1: Ama aslen Ardeşe, Ardeşenliyim. Rize Ardeşe.
0: Oo güzel.
1: Evet.
0: Güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Hoş gelmişsiniz tekrar.
1: Hoş
2: Çok
1: bulduk.
2: Teşekkür
0: Sefa
2: ediyoruz. Geldiniz.
0: Sağ olun.
1: Ben bir şey daha ilave etmek isterim Tuncay
0: Hanım. İstediğin kadar buyur.
1: Özlem'in de söylediği gibi elbette. Hüzün, sevinç hepsi bir arada ama türküleri dinlediğimizde bu kadar etkileyici olmasının asıl sebeplerinden biri de yaşanmış hikayeler olması.
0: Tabii.
1: Birçoğu, yani bu söylediğimiz türküler aslında hepsi bir hikaye. Hepsi gerçek hikayeler.
0: Tabii,
1: bu.
0: Yaşanmışlıklar var
1: tabii
0: arkasında.
1: Tabii ki, elbette. Yani etkileyici olmasının sebebi de nitekim bundan ötürüdür diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Çok güzel. Efendim, programın ilerleyen vakitlerinde horon da var. Horon da oynayacaklar. Onu da müjdeleyelim. Değil mi?
1: Tabii.
0: Yanılmıyoruz. Sırada ne var? Ne okuyoruz?
2: Sırada ne var? Şöyle sırada geçeyim. Sanırım ben varım.
0: Özlem var da.
2: Evet, ben varım.
0: Yare selam söyleyin.
2: Evet, yare selam söyleyelim. Hacı Kahveci'nin çok güzel bir eseri. Ayrılığı çok güzel dile getirmiş. Ayrılık, evet, çok zor. Ölümle eşdeğer tutulur ya hani ölüm acısıyla. Öyle güzel dile getirmiş ki bakalım Trabzon'dan
0: Karadeniz'de
2: nasıl...
0: Karadeniz'de çok özür dilerim, sözünü kesiyorum. Kadın veya erkek yakıcı hangisi daha ağırlıkta?
2: Sanırım erkek yakıcılar daha fazla.
0: Vallahi.
2: Evet ama ben ilerleyen dakikalarda çok bayan bir ozanın İknur Yakupoğlu'nun bir eserini okuyacağım. O da çok özel bir bestecidir. Karadeniz müziğine çok güzel eserler kazandırmıştır. Şimdi bir erkek bestecinin
0: tamam ama kadın
2: eseriyle,
0: eserler evet. de belli eder kendini zaten. Başka
2: evet.
0: bir zarafet vardır.
2: Evet.
0: Yakarışın da başka bir şekli, başka bir türü vardır.
2: Evet.
0: Efendim alkışlarınız Özlem, Üngör, Karayiçin olsun. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Var olun.
1: Özlem, çok teşekkürler. Efendim, bugün bu iki değerli sanatçı kardeşime eşlik etmek üzere bir de orkestramızın konuğu var. Sevgili Dursun kardeşimiz Balparmak. Hoş
0: Dursun
1: geldin.
0: Dursun Akyüz, evet.
1: İnanılmaz keyifle çalıyor. Böyle aşkla, rahmetli Yılmaz İpek hocamız derdi, aşkla çalıyor. İyi ki varsın babam. Şenlenelim, buyurun.

0: Eyvallah. Ya sarı kıza metiyeler düzmüş. Ne güzel kelamlar etmiş. İki kıtayla.
1: Tabii.
2: Yani bir de öyle güzel okudu ki tadı damağımızda evet. Kalmıştı değil mi? Çok bir güzel. Üçüncü kıta istiyordu. Aynen. Evet. Bravo.
0: Niye eksik okuyordun? Sesine soluna sağlık.
1: Teşekkür ederim abiciğim.
0: Var ol babam benim. Sizi nefeslendirelim. Erdal Erzincan kardeşimiz, üstadımız müziklendirmiş. Feleğe sorduraydım diye. Onu da ben okumaya çalışayım. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
2: Ağzına sağlık.
3: Sağ olun canım. Çok teşekkür ederim.
1: Böyle bir babanın, böyle bir evladı Mükerrem Kemertaş'ın, TRT'mizin mihenk taşı. Bir babanın izinden de bu kadar güzel gidilir.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Her babaya nasip olmaz böyle bir evlat. Eyvallah. Hakikaten.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın. İyi ki varsın.
3: Cümlesine rahmet olsun. Cümlenmişlerimize. Sevgili Özlem'in okuyacağı birbirine bağlı aslında bir blok var. Güzel
1: evet.
3: İki eser var.
1: Biraz Karadeniz'in tabii hareketli eserlerini söyledik. Bizim ağıtlarımız da var. Çok güzel bir Trabzon ağıdımız var. Koryanalı Hüseyin Köse'den. Derlenmiş kaynak kişi olarak Trabzon yöresine ait. Bu ağıdın peşine az önce bahsettiğim Karadeniz türküleri, besteleri öyle 5-8'lik, 7-8'lik ritimlere, kafiyeli sözler uydurularak yapılmış bir şey değil. Karadeniz'in bölgesinin derin ruhunu, yazgısını sözlerinde hissettirmek çok zordur beste yaparken. Bunu başaranlardan biri de İknur Yakupoğlu'dur. Selam olsun kendisine. Onun güzel bir eserini okuyacağım. Sol tarafımız Sızdağlar Gibiyim Sardı Beni Dumanlar peşine. Dursun Akyüz'ün eşiyle efendim.
3: Bal parmak. Dursun kardeşim. Haydi canım.

0: Sözler nasıl ama Tuncay abi?
1: Dedim ya işte hani kadın eli, hanım eli dediği zaman iş başka oluyor.
0: Ne güzel söyledin.
1: Anlatım başka, ifade başka, derinliği başka, daha naif, daha böyle dolaşmadan direkt ciğere.
0: Direkt ciğere.
1: Tabii tabii.

0: Erkan
1: Davulcu oldu
0: Ocaklı.
1: Sonrasında.
0: Ah Süreyya abla keza. Ondan sonra İbrahim abi bilim, İbrahim Can. Sevgilerimiz, saygılarımız, hürmetlerimiz olsun.
1: Selamlarımız olsun, evet.
0: İnanılmaz enerjiktir. Yani gerçek bir Karadenizli,
1: evet.
0: Tabii. Efendime söyleyeyim. Bu eserleri başka bir enerjiyle okur, başka bir aşkla okuyor efendim. Karadeniz türkülerini hakikaten İbrahim Can'dan dinlediğiniz zaman başka, evet, bir şey yaşıyor. Dolayısıyla sizler de yani o misyonun, o geleneğin işte temsilcilerisiniz. O bayrağı, efendime söyleyeyim, taşıyıcılarısınız bayrağın. İşiniz de kolay değil. Yani koca büyük bir Kuzey Anadolu, efendime söyleyeyim, evet, Karadeniz boyunca, o hat boyunca. Çünkü İbrahim abi şey derdi. Bir düzlük geçtiğiniz zaman bizim Karadeniz'de oyun değişiyor. Aynı sözün melodisi değişiyor.
1: Şive değişiyor.
0: Şive, evet, değişiyor. Dolayısıyla inanılmaz zengin farklılıklar var. Tabii. Yani muazzam bir malzeme var. Tırnak içerisinde söylüyorum. Yükünüzle ağır. Sesinizle
1: horon okurken de böyle rapçiyle aynı görevi yapıyoruz biz. Zor onlarda özellikle. Birazdan örneğini göreceksiniz.
0: Kimi mesela Karadeniz Türklerini, evet, ben okuyamıyorum. Tekerleme gibi geliyor bana. Yok, okuyayım. Gerçekten benim dilim dönmüyor. O da tabii yöreye has başka bir şey.
2: Şimdi hem söyleyip hem oynayacağız, bir de o var. Aynı anda yapabilecek miyiz ikisini?
1: Şimdi herhalde Ünal...
0: Şimdi ha bu yalan dünya, ha
2: bu
0: yalan dünya.
2: Bu arada çok özür dileyerek bir isim daha söylemem
0: lazım. Tabii lütfen.
2: Sevgili büyüğümüz Bülent Aslan.
0: Bildiğin kadarıyla buradan, evet, başlama. Evet, Bülent, evet, abi de. O da nevi şahsına münhasır. Tabii. Evet. Enteresan.
1: O da Rize Hemşin yöresi ağırlıklı okur.
0: Evet. Ama halis muhlis bir Karadeniz. Evet. Dinlediğiniz zaman konuşurken.
1: Valla emekli olana kadar böyle saatinde o kadar disiplinlidir ki kendisi, ne, bizde. Evet, İyi ki de, evet, öyle ustalarımız oldu önümüzde. Tabii, biz tabii, de tabii, onlarla çalışma imkanı bulduk. Saydığınız isimlerin haricinde işte Bülent Aslan'ı da hatırladığın için Ünal hakikaten. Yani evet, bir okul TRT. Bizler 2015 yılında TRT ailesine katıldık. Ben konservatuar mezunuyum. Ünal da keza öyle. Ama asıl o TRT kapılarından girince başladı, tabii, her şey. Ustalarımızı dinledikçe aslında, evet, her şeyin böyle notu okumak, matematiksel,
0: tabii,
1: böyle
0: türkü okumak,
1: türkü okumanın
0: sadece melodiyi seslendirmek gibi bir şey değil ki.
1: Evet.
0: Bak ne güzel anlatıyorsun. Gördüm. Mesela bir esere dair enforme ediyorsun. Arka planını bilince okuyacağın eserin ifaden de ona göre şekilleniyor. Ona, evet, göre bir anlatım çıkıyor ortaya.
2: Evet.
0: Yani
2: sen de bizim ustamızsın burada.
0: Estağfurullah.
2: Biz de bir sınav veriyoruz, evet, yani.
1: Biz sınav veriyoruz.
0: Estağfurullah. Az evvel dedik ki hani kulaklarını çınlattık. Erdal Erzincan hep şey derdi bazen konuştuğumuza. Kardeş diyor, öğrenci geldik, öğrenci gideceğiz.
1: Ne güzel söylüyor.
0: Bu iş böyle. Güzel öğrenci geldik, öğrenci gidiyoruz. Ömür mü yeter? Koca bir Anadolu. Çok kelam ettim. Çok özür dilerim. İzleyenlerimizden de sizlerden de. Çok güzel. Ha bu yalan dünyadan. Senden
1: alamadım
0: dinliyoruz.
1: Alamadık ahımızı.
0: Çok dertli oldu bu.
1: Çok dertli oldu.
0: Alkışlarınızı nasıl falan için efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler. Var olasın kardeş.
1: Çok teşekkür ederim. Bunun
0: kaynak güzeldi. Kişisi kimdi?
1: İhsan Eyüboğlu.
0: Çok güzel.
1: Güzel bir türküsü. Trabzon Maçka'dan. Buradan selam olsun ona da.
0: Selamlar olsun. Hürmetler olsun efendim. Gönlü yüreği dert görmesin, ne diyelim.
1: Evet. Bu repertuardaki güncel türkülerden bir tanesi ve severek söylediğimiz türkülerden de biri.
0: Repertuara yeni girmiş bir eser, evet, o zaman. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Dedim ya, sizin işte böyle bir misyonunuz var. Yani işin evliyatı dışında işte repertuara girmiş böyle güzel eserler de var. Onlara ses olmakla da yükümlüsünüz. Evet. Avazınız, sesiniz daim olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ne güzel canlar. Siz yine ben nefeslendireyim. Şimdi ben bir eser okumaya çalışayım. Efendime söyleyeyim. Bir zamanlar, yakın bir zaman, çok da uzak değil de, öyle hasbelkader bir şeyler kaleme alıp ben müziklendirmiştim Leyli diye, aslında bir tarafıyla Leyla Gece.
2: Çok mutlu oldum.
0: Aynen. Leyli Leyli diye bir eserimiz var. Onu da ben okumaya çalışayım efendim. Buyurun canlar.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Güzel abim.
2: Gönlüne sağlık.
1: Anneannem derdi ki, rahmetli anneannem, benim sesim çok türkü söyletirdi bana öyle Rize'de köylerde balkonlarda. Derdi ki senin Rabbim senin sesini öpmüş de göndermiş derdi. Aynı şeyi ben sana söylüyorum Tuncay abicim. Rabbim senin sesini öpmüş de göndermiş.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Kurban olurum.
1: Sağ
0: olun. Ay kurban olurum. Çok. Ne diyebilirim böyle. Habura'dan görünür müydü? O muydu?
1: Habura'dan görünür. Kum yatak değil Tonya. Sevdum da alamadım. Ey gidi yalan dünya.
0: Ey gidi yalan dünya. Alkışlarınızı efendim Özlem İngör Karabey'in Asafoğlu için.
1: Dursun, haydi. Dursun Akyüzü. Asıl şimdi burada göreceksiniz. Bir kemençecinin ustalığı horonda. Horonda belli olur.
0: Dursun.
1: Arada şimdi dolaşacak
0: teknik
1: o.
0: Teknik olarak imkanı var mı? Ayağa kalkabilme şansın var mı? Kablon yetecek mi? Sen
1: gel,
0: de kalk babacığım.
1: Gel Dursun yanıma
0: geç. Reci bize ne diyor şu anda bilemiyorum ama. Tamam kalk orada.
1: Oldu tamam kulaklık haydi. Sıkıntı.
0: Sen kalkmıyor mu?
1: O biraz arada gelsin.
0: Tamam
1: arada
0: hadi gelsin. Olsun. Hadi. Haydi buyurun.

0: teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
1: Vallahi kocaman bravo. Siz oynadınız, ben yoruldum. Eser de ayrı. Tekerleme gibi. Hakikaten rap.
0: Zordur biraz, evet. Evet.
1: Canlar doğru. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza
1: sağlık. Gönlünüze sağlık. Ömrünüze bereket olsun.
2: Allah
1: bunu saymayız. Bir daha bekleriz.
2: İnşallah.
1: Stüdyomuz şenlendi.
0: Şeref duyarız. Gerçekten.
1: Şeref bize aittir efendim.
2: Burada güzeldi, olmak çok efendim? Güzeldi.
1: Keyifliydi.
2: Vallahi gerçekten.
1: Umarız ekranları başındaki izleyenlerimiz için de keyifli bir Karadeniz akşamı olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, sizlere Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programı ile seslendik. Yayında, yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var. Herkese çok teşekkürler ediyoruz. Herkes adına sizlere çok teşekkürler ediyoruz. Keza stüdyomuzda bulunanız siz kıymetli konuklarımıza. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek türkülerle kalın. Sevgiyle kalın. Türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz efendim. Hasan gelsin o zaman. Dikkat eyleyelim.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.

0: Evet sevgili dostlar, sevgili TRT Müzik izleyicileri, Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.
1: Aşk ve Ötesi albümümüzde de yayınladığımız ilk şarkımız Yeter Ki ile başladık. Söz ve müziği sevgili Fikret Kızılok'a ait olan çok nadide bir eserdi.
2: Kıymetli izleyicilerimiz, evlerinize, şu anki bulunduğunuz ortamıza konuk olduk. Sizler de bize konuk oldunuz. Hepiniz hoş geldiniz.
0: Evet arkadaşlar, çok güzel bir eserle açılış yaptık. Fikret Kızılok gerçekten ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri. Çünkü sözlerini, yazdıklarını dikkat ettiğinizde ki o bir dönemin kültürü olmalı herhalde. Her söz yazarı şair kalitesinde yazıyor eserlerini.
2: Evet.
0: Bu çok kıymetli bir şey ve bir başka ustanın eserine geçeceğiz şimdi.
1: Akşam güneşi çalalım mı?
0: Evet, kendi tarafımızdan geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım.

0: Evet.
1: Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Aranjere sağlık.
0: Estağfurullah
1: Aldı
0: yani.
1: bizi götürüyor,
2: Abi kalemine sağlık vallahi
0: Çok
2: billahi.
0: teşekkür ederim.
2: Okumaktan
0: Orhan
2: da
0: Baba da
2: en keyif aldığım eserlerden biriydi. Ve Müslüm Baba'dan sevdiğim bir eser okuyacağım şimdi. Ama bu arada sözleri Tuna
0: Kiremitçi.
2: Kiremitçi.
0: Çok sevdiğimiz bir
2: Evet.
0: dostumuz. Çok da kıymetlidir. Bestesi bunun, ben telaffuz edemiyorum. Sen edebiliyor musun?
1: Blackmore ve James Dio.
0: Tamam, göremiyormuşum ben biraz. Kolaymış.
2: Ben de görüyorum, bayağı bir uzakta çünkü.
0: Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Oh. Oh.
1: Murat'cığım ağzına sağlık kardeş.
0: Teşekkür ederim.
1: Vallahi harikasın.
0: Siz harikasınız, dostlar harika.
1: Estağfurullah. Hepimiz harikayız.
0: İzleyicilerimiz harika.
1: en doğrusu o. Bu arada eğer anlayan, hisseden yok ise yapılanların da bir kıymeti ve hükmü yok, değeri yok. Bu durumda gerçekten bizimle manevi köprüler kuran herkese teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz buradan. Kıymetli olan sizlersiniz diyerek. Şimdi bakalım kahramanlarımızı neler bekliyor?
2: çok değerli, çok sevdiğimiz Fatih abimin de yıllarca birlikte çalıştığı Sezen Aksu'nun sözünü, müziğini de, bestesini de yine Sezen Aksu ve Uzay Hepar'ı ile birlikte yaptığı ve Levent Yüksel'den alışkın olduğumuz Onursuz Aşk'ı söyleyeceğiz sizlere. Umuyoruz beğenirsiniz. Bizim çok eğlendiğimiz, çalarken çok eğlendiğimiz bir şarkı.
1: Biz eğleniyoruz ama Sezen Hanım kim bilir ne acılarla yapmıştır. Sen eğlenedir oradan. Bilemeyiz tabii ki. Sezen'e de selam olsun herkese. O zaman Göktuğ'cum bu eseri senin icranla şöyle bir dinleyiverelim. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Oley.
1: Vallahi. Bravo. Yoktu. Vallahi.
2: Çok enerjik değil mi şarkı?
1: Mükemmel.
2: Aslında sözleri öyle değil fakat hani bir özlem var işin içinde.
1: Ağzına sağlık Göktürk'cüm. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Sizler güzel çaldığınız için ben de biraz gaza geliyorum söylerken elbette.
1: Evet, körler ve sağlar.
0: Ben geldim, duramadım ki zaten. Dedim eşlik edeyim bari. Hiç şey yapmayın hadi. Yalnız bırakmayın.
1: Evet, şimdi geçelim sıradaki eserimize. Şahane bir şarkı. Ben çok seviyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
2: Bundan sen bahsetmek isteyebilirsin belki.
1: Haluk Levent'in evet, söylediği evet. Servet Kocakaya'ya ait Dağlar isimli bir eser. Haluk abiyle gerçekten şahane bir ünsiyetimiz oldu. Çok mutluyum çünkü o da benim gibi öykünülen bir kuşak var. O kuşağın bir kısmını benden daha iyi yaşamış. Tevellütü benden daha biraz daha fazla olduğu için. Müthiş bir arada, şahane bir yerde şu anda. Ve kendisiyle gurur duyuyoruz. Sadece müzik alanında değil, İnsanlığa karşı göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı da ülkemiz ve toplumumuz adına ona teşekkür ediyorum. Çünkü Haluk abi şöyledir. Kendi dışındaki herkesin derdine dertlenir. Uyumaz.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir gün gelir serum kolunda serumla görürsünüz. O çünkü vücutla bir yere kadar. Gerçekten herkesin derdine derman olmak, bir şey yapmak. Kendini resmen topluma adamış bir abimizdir. Buradan da sevgiyle saygıyla
0: diyerek. Sevgiyle selamlar olsun.
1: Yapalım mı şarkı?
0: Yapalım efendim, buyurun.
2: Bakalım Murat'ın sesinden nasıl olacak şarkı?
0: Yorumlamaya çalışacağız
1: Murat,
0: bakalım.
1: Murat ne okusa oluyor da.

0: Evet Muratçığım, ruhuna sağlık kardeşim.
1: Abi teşekkür ederim.
0: Nasıl hissettin? Biliyor muydun daha önce eseri?
1: Yok, daha önce hiç okumadım bu eseri.
0: Ama okumadığın bir eseri daha önce böyle prova ederek sıfırdan icra ettiğinde de çok kıymetli bir insanla ilk tanışma gibi hoş bir duygu da barındırıyor galiba.
1: Umarım layıkıyla icra edebilmişizdir, anlatabilmişimdir eseri inşallah.
0: Vallahi bize geçti, bilmiyorum artık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şahane bir eserdi. Şimdi bir sonraki eserimiz yine senin alanına, uzmanlık alanına giriyor. Ali Tekin Türen'in sözleri ve Ali Osman Erbaş'ın bestesi.
1: Evet. Ve hangimiz sevmedik diyeceğiz.
0: Ve bu şarkıyı senelerce kimse bilmedi. Hakan abiyle, Hakan Altun'la Zafer Algöz'ün böyle o bir, onların
2: taraftar güzel grubu diyelim.
0: Evet. Onların kendi küçük çarşı grubunda böyle bu eser böyle Dembaba aynen diye bir çıktı. Türkiye'de herkes o şarkıyı Dembaba diye söylemeye başladı. Sonradan yani Müslüm Baba bunu okumuş geçmişte diye keşifler oldu.
2: Hatta ben bile öyle tanıdım şarkıyı.
0: Ben de öyle hatırladım. Aa evet
2: böyle
0: bu vardı
2: bir şarkı
0: diye.
2: Vardı.
0: O zaman buradan Müslüm Baba'ya da bir rahmet okursun.
1: Rahmet olsun tabii ki. Allah mekanını cennet eylesin. Muhterem anneye rahmet olsun.
0: Ve Hakan abimizi de, Zafer abimizi de, kalbi olsun güzel bütün takımların bütün taraftarlarına da buradan selam olsun. Haydi bakalım.
2: Haydi.

0: Ellerinize sağlık.
1: Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Ne güzel söylemiş vallahi, şahane bir laf. Tekin Türe de böyle kıymeti çok geç anlaşılanlardan değil mi? Kesinlikle. Hatta hayat hikayesine denk geldim.
0: Ya yüzlerce şarkısı var.
1: Var ve çok zor şartlarda hep hayatını idame ettiriyor. Evet, bir yapım şirketinde de böyle hani çay may filan da götürüyor gelene gidene. Sigortalı bir işçi olarak çalışıyor. Evet. Ve bir yandan da Türkiye'nin en şaheserlerine imza atıyor.
2: Evet. Yani, cevherlerin nereden çıkacağı hiç belli olmuyor işte.
1: Keşke insanları yaşarken sağlığında da kıymetini bilsek diye buradan da bir anekdot atalım.
0: Mehmet. Ali dedeye de rahmet olsun.
1: Amin, amin.
0: Allah mekanını cennet eylesin.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Ahmet Kaya deyince de hepimiz şöyle bir hazır ola geçiyoruz. Evet. Hepimiz için özel bu arada. Fakat şöyle bir enteresanlık var bu şarkıda. Bu şarkının söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi. Çok da sevdiğimiz, ünsiyetimiz olan müthiş bir adam. Bir de hani George Clooney'den de hallice, Richard Gere gibi böyle enteresan da bir yakışıklılığı var.
2: Var.
1: Özel bir adam. Ne mutlu ki bu programın da yapımcısı kendisi.
0: Evet.
1: Evet, madem Ali abi de burada, hem şarkının hikayesini dinleyelim kendisinden, hem de belki bize şöyle güzel bir şiir okur.
3: Ne sen Leyla'sın, ne ben Mecnun. Ne sen yorgun, ne ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklıma.

başıma, hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Ne sen bulutsun, ne ben yağmur, ne sen mağrur, ne ben mağrur. Hüzünlü bir akşam, susmuşuz, durgunuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan.

sarhoşuz hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan, hep sonradan gelir

hep sonradan gelir. Aklım başıma hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklıma, hep sonradan.

0: Ali abicim, kalemine sağlık, ruhuna sağlık. Vallahi
1: sizin yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Gerçekten çok keyif alıyorum.
2: Ahmet abiyle biraz hikayelerinize girelim. Siz nasıl tanıştınız? Ya. Nasıl oldu bu ortak çalışmalar? Merak ediyoruz abi.
1: Yani şeyi düşünün, saçlar simsiyah, 25'li yaşlar. Yorgun Demokrat albümü yeni çıkmış. Tabii ki Ahmet Kaya ismini biliyoruz. O zaman şu an ismini söyleyebilirim. Hey dergisi. Hı-hı. Çok etkin bir müzik dergisi ve oradayım ben. Ama Yorgun Demokrat albümü bambaşka bir hava getirdi biliyorsunuz. İlk kez bir müzik dergisinde kapak yaptım onu. Ve o röportajı ben yaptım. Hatta şu an 5 yıldızlı bir otel Sultanahmet'te. O zaman kapalı bir cezaeviydi. Bomboş. Orada yaptık çekimleri. O zaman tanıştık. Dedik ya hani değişik yazıyorsun sen

0: bir arada olmaya başladık. Tabii ben her gittikçe bir röportaj yapmayı da zorunlu tutuyordum.
1: Evet, sinekten yağ çıkarmak
0: konusunda. Evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Açık havayı çok severdi. Yine Kilyos'ta böyle mangal falan. Hı-hı. Bağlamam yanımda dediği zaman anlardım ben bir şeylerde çalışacağız. Hep sonradan introsu gibi düşün. Güzel bir melodi. Böyle bağdaş kurmuşuz, oturuyoruz. Dedim Ahmet abi devam et. Neye devam edeyim? Devamı yok dedi, bu kadar. Getir devamını dedim. Ve sen yaz, ben de getireyim o zaman. Falanla başladı. Yazarsın yazmazsın vesaire. Hep sonradan öyle çıktı. Aynı albümde olan yine Kendine iyi baktı. Orada çıkmıştı. Yani bir anda doğaçlama gelen bir şey. Tabii güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Hı-hı. Yani içinde mutlaka bir laf atmalar, sistemkarlıklar var. Aslında bu da öyle bir şarkı baktığımız zaman. Evet. Mesela sizin programın ismini baz alalım. Aşk ve Ötesi.
1: Evet.
0: Aşk var, bir de ötesi var. Ötesinde ne var? Sonsuz mutluluk var, ömür boyu. Ya da müebbet mahkumiyet var, azap. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Hı hı. Ahmet abi de çok severek okurdu. Böyle bir, bilmiyorum, çok güzeldi onunla bir arada çalışmak. Çok iyi bir besteciydi. Muhteşem bir besteciydi.
1: Evet, o konuda zaten şüphe yok. Ali abi seni ağırlamaktan demeyeceğim çünkü sen tabii zaten
0: azadiydin beni
1: kameranın diyeceğim arka tarafındasın normalde.
0: Bundan sonraki şarkıyı rejiden izleyelim.
1: Neden ben özellikle almak istedim biliyor musun? Çünkü ismi geçer fakat kendisini bilmeyiz. Hatta bazen ismi bile geçmiyor, kıymetlerin, değerleri. Biz de motto olarak kendimize şunu belirledik. Dikkat ederseniz her eserde söz yazarını ve besteciyi söylüyoruz.
0: Çok önemli.
1: Çünkü yazmazsa, öteki de bestelemezse söyleyecek neyimiz olacak? Hiçbir şey. Üretene, üretene saygı bence çok etik bir şey ve bizim meslek ahlakımıza da anmamak, söylememek doğru yakışmıyor. Sen de burada yapımcımız olarak varken seni de burada ağırladığımız için çok mutlu oldum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Seni kameranın öbür tarafına.
0: Sıradaki şarkıyı ben rejiden dinleyeceğim.
1: Hadi bakalım.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz abi.
2: Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın.
3: Evet, kıymetli TRT Müzik izleyenleri, bir Aşk ve Ötesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız.
4: Kapanış şarkımızı sevgili Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın Kırşehir yöresinden Bahçe Duvarı adlı şarkıyla yapacağız.
1: Ve haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sadece şimdilik hoşça kalın. Haydi bakalım.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı Sahnesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.

diyorum. Bir saat birlikteyiz. İnşallah sizlere güzel bir saat geçirebileceğiz. Sonra sohbetimizi edeceğiz. İstekler için sizlere sesleneceğiz. Şimdi hadi bakalım, duygular ve kalpler gönülden gönüle kurulan köprüler yıkılmaz, biliyorsunuz. Gönlünüze talibiz, o kadar.

yaşasın Nevayda. Tövbe etti gönlü başka sevgiye, bir değil bin sever versen Nevayda. Versen Nevayda.

Efendim programımızı açtık. Geçen hafta yoktuk malum. Sizlere bilgi vermiştim. Amerika'da Birleşmiş Milletler'de Engelli Hakları Sözleşmesi'ne taraf devletler toplantısına hem 16 yıldır yönettiğim Dünya Engelliler Vakfı ulusal bir kuruluş hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın icazetiyle birlik kurmak biraz anlaşılmıyor bazen. Onun için altını çizeceğim. Türkiye'de on binlerce dernek veya kuruluş var ama birlik onlarla telaffuz ediliyor. Niye? Çünkü sadece Sayın Cumhurbaşkanımızı bu konuda ikna edebilir veya projenizi, hayalinizi güzel anlatabilirsiniz. Ki biz öyle yaptık. Kendisinin icazetiyle kurduğumuz birliğin bir faaliyeti olarak Birleşmiş Milletler'de çok fazla hem haklarına taraf devlet

devletlerle görüşerek, hem orada çeşitli side eventler yaparak, burada kardeş Cumhuriyet Azerbaycan'la da ortak bir etkinlik yaptık. Savaş sonrası patlamamış mühimmat, mayınlar, kara mayınları ve savaş kalıntıları yüzünden hayatını artık engelli olarak yaşamak zorunda kalanların haklarını savunan bir etkinlik yaptık. Sayın Azerbaycan daimi temsilciliğine başta ve hükümetine teşekkür ederken bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza bize güvenerek 14 yıl önce başlattığı bu yolculukta kendisini de mahcup etmeden, ülkemi mahcup etmeden Sayın Aile Bakanımıza da aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bu konuyu arkadaşlar, kötülüğü bitiremeyiz ama iyiliği çoğaltabiliriz. Onun için bazı çalışmalar, tabii bir müzik programındayız. Burada sizi bunlarla sıkmayacağım. Ama bunlarla ilgili bilgi vermek de benim boynumun borcu. Merak edenler benim sosyal medyamdan, Instagram'ımdan takip etsinler. Orada hangi etkinliklere katıldık, ne yaptık? Konuşuyor da bu Metin, ne yapmış ya, bir görelim diyorsanız bakın. Efendim, jandarma teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünde öncelikle o güzel jandarma kardeşlerimi, hayatını, geride kalan ailesini bazen, çünkü biraz sonra birkaç cümle edeceğim, bebeklerini, eşlerini bırakarak vatanı, ezanı ve bayrağı için kendini siper eden ve hiç bunun için hiçbir dakika bile düşünmeyen ve dünyada hiçbir ülkede böyle bir özverinin ve fedakarlığın olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Jandarma kardeşlerimizi ve başlarındaki komutanlarını tepeden tırnağa, Allah ayağınızı taşa, gözünüzü yaşa, gönlünüzü de yasa değdirmesin. Size müteşekkiriz, müteşekkiriz, müteşekkiriz. Sizler ülkemizin gururu, bayrağımızın koruyucusu, ezanımızın kulağa gelmesinin nedeni, sebebisiniz ve tüm bu konuşmaların günün sonunda geldiğimiz yer Allah komutanlarımıza, kardeşlerimize ve onlar için emek veren, şu anda burada ismi cismiyle kimseyi anamıyoruz ama her emek vereni müteşekkir olduğumuzu bilmesini istiyoruz. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız eşliğinde bir kez daha Allah hepinizden razı olsun. Efendim, telefonlarınızla programı yönetiyorsunuz. Amerika'da bize çok yardımcı olan sevgili İHA muhabiri Dilek Kaya anmadan geçemeyeceğim. Çok büyük hizmetleri oldu. Gerek videoların yapımında, çekiminde, ilişkilerin sürdürülebilir olmasında ve orada herkesi ziyaret edebilmemizde. Hakkını helal et sevgili Dilek Kaya. Teşekkür ediyoruz aynı zamanda vakfımızın mütevelli heyetinde. Arkadaşlar, size verilen, benim unuttuğum bir isim var mı? Peki, sevgili Onur Ağaoğlu kardeşime ve eşine de gelecek sıradaki şarkı. Sabahattin abi, sen benim kalbimdeki sırça köşkte yaşıyorsun. Sana ve ailene çok selamlar olsun. Sıradaki şarkıyı da tüm sevenlere ve şu an ismini zikrettiğim ama başta jandarmamıza, kardeşlerimize ve komutanlarına armağan etmek istiyorum. Sayın şefim, hazır mıyız? Evet, buyurun lütfen. Komutanlarıma ve askerlerimize, aslanlarımıza geliyor.

0: Sevgili Coşkun Sabah abime teşekkür ediyorum. Neler kazandırdı bize güzel abim. Buyurun efendim. Meral Hanım.
1: Merhaba Metin Bey.
0: Merhabalar, gönlümüze hoş geldiniz. Diliyorum. İyi pazarlar, iyi pazarlar. Gönlümüze hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Siz nasıl görüyorsanız bizler öyleyiz.
1: Harika gözüküyorsunuz.
0: Teşekkür
1: Süper
0: ediyorum.
1: Gözüküyorsunuz.
0: Var mı bir sözünüz, bir isteğiniz, hayata dair bir cümleniz vesaire?
1: Bir isteğim, sizden gelecek herhangi bir şarkı benim için olabilir.
0: Süper.
1: Yani özellikle şu demek istemiyorum. Sizin
0: çok güzel bir şarkı gelecek o zaman şimdi, biliyorsun.
1: Sır o zaman
0: değil,
1: çok sevinirim.
0: Tabii. Kamera akor hazırlayın. Buyurun. Peki, teşekkür ederim size ve tüm sevenlere geliyor. Hemen
1: ben
0: şimdi.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, hayırlı programlar.
0: Ailenize
1: diliyorum.
0: Ve size sevgiler, teşekkür ederim. Buyurun, tempolu.

Dost üzülür, düşman güler. Öyle derde, öyle derde gülünür. Bilseydim hiç, ya bilseydim hiç sever miydim? Aşkın sonu, aşkın

0: aşkını söylediğini değil mi? Teşekkürler, orkestram oldu değil mi ya? Şefim? İyidir değil mi? Fena değil mi?
1: Harikaydın abi.
0: Evet. Alo.
2: Hazırlanmışım ben, konuşmam.
0: Alo.
2: Alo.
0: Gönlümüze hoş geldiniz. İyi pazarlar. Metin, adaşım arıyor. Adaş merhaba. Alo. Şu anda televizyonunuzu bir kısın sonuna kadar.
2: Alo,
0: sadece telefondan konuş.
2: Metin Alatepe, Bursa.
0: Vay maşallah, Bursa Metin, adaş hoş geldin.
2: Adaş merhaba.
0: Nasılsın?
2: Uludağ'da kayak öğretmeniyim. Yıllar önce tanıştık sizinle.
0: Hay maşallah, hay maşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? Gönlümüze bir kez daha hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam. Saygılar Ruşen Bey başta olmak üzere orkestralara saygılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ruşen Bey bizim külliyatımız, canımız, ciğerimiz ve mazimiz.
2: Çok
0: selamlarınızı da ileteceğim. Peki
2: saygılar.
0: var mı
2: Metin
0: bir
2: bir
0: isteğin?
2: Hocam.
0: Estağfurullah.
2: Sizden tek bir isteğim var.
0: Buyurun. Dinliyorum.
2: Onun.
0: Dinliyorum. Şöyle.
2: Hocam bir kıble okuyayım, siz hatırlayın. Müsaade eder
0: misiniz? Şöyle yapalım. Zaman zaman kesiliyorsunuz. Bir isteğiniz var mı?
2: Beni unutup başka hayallere dalma ne olur.
0: Ay maşallah. Maşallah, benim ilk albümümdeki şarkıyı okudunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki var mı bir isteğiniz? Teşekkürler. Sağ olun. Peki o şarkıyı hatırladı. Onu istiyor demek ki. Bir Mimino'ya gelin. Basit bir aranamesi var, söyleyelim. Bırakma beni isimler.

0: 90 yılındaki albümden öyle bir temas edince gönlü olsun istedik. Yarım elma, gönül alma. Şimdi, evet evet. Maşallah, Allah razı olsun telefonlarınızla bizi yalnız bırakmadığınızı göstererek. Hem bizi onur ediyorsunuz hem de çok da mutlu oluyoruz açıkçası. Alo Songül Hanım.
1: Buyurun.
0: Gönlümüze hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz çok seviyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kalpler karşılıklı biliyorsunuz. Var mı bir isteğiniz?
1: Benim isteğim Haram Geceler. Oğlumun hatırası.
0: Peki. Dur, aynı tonda kalın. Minör bir göstersene. Haraname var mı sizde? Haraname. Var mı? Evet evet, buyurun. Hadi tempolu. Buyurun buyurun. La la la la yürü. La la. Buyurun, süper. Bana bırakacaksın.

Baskın çok ama çok seviyorum. Evet, oldu oldu. Harikasınız. Teşekkürler. Şimdi ay ay, çok güzel bir türkü var. Hadi onu söyleyelim. Geçenlerde söyledik ama yine bir istek aldı. Sevgili Sabahattin abim, sevgili Cüneyt başkanım için hazır mıyız? Yeşil ördek gibi dalalım mı şu göllere? Ha, aynı son.

0: Eşeğe bağırıcı. Ben kimim misin? Abarttık şefim, biraz güzel oldu ama. Alo, alo. Sevilla Hanım.
1: Alo.
0: Merhaba, gönlümüze hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Şimdi sizin bu kadar güzel, eğlenceli

0: şarkılar. Daha sonra benim isteyeceğim slow şarkı nasıl çekilir bilmiyorum ama.
1: Lütfen sana... lütfen efendim. Bakın. Ağlamadan gülmek.
0: Değil mi?
1: Eğlenmeden hüzünlenmek.
0: Evet.
1: Gece olmadan sabah olmak. Yok böyle çok bir şey. Hepsinin bir karşıtı bir tezatı var.
0: Çok
1: buyurun
0: güzel
1: lütfen.
0: Güzel şarkılarınız, neşelendik, eğlendik.
1: Evet, insanoğlu.
0: Şarkımız olan sana aitim. Evet.
1: Ya o şarkıda beni ne olur bugün de azat edin. O biraz karakteristik bir şarkı. Orkestrayı irticalen. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şefim. Sizden bir ricam var. Haftaya hiç benim söylememi beklemeyin. Sana aitimi bir hatmedin. Çünkü onun bir çekilen, yürütülen yeri var. Sana aitim. Şefim lütfen not alır mısın? Sakin ol şampiyon, sakin. Peki akşam güneşi mi dediniz?
0: Evet.
1: Gel abi seminere gel o zaman. Bunu yakın zamanda söylemiştik ama size özür mahiyetinde bugün de söyleyeceğiz. Buyurun.

0: Teşekkürler orkestra, mükemmelsiniz. Hanımlar siz de öyle. Muammer Bey, gönlümüze hoş geldiniz. Merhaba.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi pazarlar olsun. Bir isteğiniz... Aman aman aman aman. Televizyonu kısalım. Sadece telefondan duyalım. Lütfen. Yankılanıyoruz. Televizyonu lütfen kısın. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Yoksa konuşamayız. Televizyonunuzu kısar mısınız lütfen? Peki. Sanıyorum duyamıyorlar. Başka bir dinleyiciyi bağlarız. Muammer Bey duyuyor musunuz? Teşekkür evet. ediyorum. Lütfen. Duyuyor musunuz? Yok. Televizyonunuzu... Peki lütfen. Sevgili reji, bağlanırken arkadaşlara altını çizerek ne olur belirtin. Biliyorum, biliyorum. Teşekkür ediyorum sayın yönetmenim. Şimdi arkadaşlar, bir seminer dedik doğru mu? Göster seminer. Bugün hiç tadım tuzum yok.

sen olmayın. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen, yanımda sen olmayınca. Hadi ara nameyle buyurun.

0: Peki Nadir Bey, gönlümüze hoş geldiniz. İyi pazarlar.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederiz.
0: Peki, biraz konuşmayı sevmiyor muyuz acaba?
1: Çok seviyorum da ben şimdi televizyon seyrediyorum ya. Benle bağlantı kurdunuz mu bilmiyorum ki.
0: Tamam, sonuçta birbirimize bağlandık. Pişmansanız kapatalım.
1: Yok, ne demek Metin Bey,
0: tamam. Tamam, peki siz programın patronusunuz, yani sizlerin istekleri burayı yönetiyor. Var mı bir isteğiniz?
1: Olmaz mı?
0: Buyurun.
1: Şimdi Efe Bey diye bir kardeşimiz var, bizim baba dostu, onunla beraber oturuyoruz.
0: Çok selam söyleyin ona da lütfen.
1: Selam var onun size de.
0: Baba dostları kıymetlidir, dostluklar zaten kıymetlidir. Buyurun.
1: Tabii ki. Yanıyor mu yeşil göçmün lambasını istiyoruz efendim. Mümkünse.
0: Peki o diyelim olmadı mesela. Bir cehalettir mesela. Ne olabilir onun yerine? Var mı?
1: Oğlum size bırakıyorum artık.
0: Peki kızlar sizde var mı sağlam? Yok. Peki yok ya, bir anlaşalım bu konu. Yanıyorum.
1: Oluyor.
0: Peki. Olacak. Peki sende var mı Mao? Tamamlayalım mı? Arkadaşlar, burada hiç hatayı eksiği örtmek yok. Ben ailem gibi görüyorum bizi izleyenleri. Hiç öyle bir kompleksim de yok. Öyle bir egom da yok. Var yok yok, hata doğru. Var mı şef? Yanalım, yapalım hadi bakalım. Olduğu kadar. Peki tamam. Yanıyorum. Şef sen de katılacaksın mı? He? Hangi nereden, dört ses mi yerinden, ne yapıyorsun? İyi bilen birisi mikrofonu alsın. Bizim hatamızı örtelim. Öyle kaçmayalım. Tamam. Allah! Çocuklar buraya bir su doldurun.

Şef bunu sen mi söylesen ya? Çok özledim senin sesini. Al bu mikrofonu. Gel buraya. Olur mu? Sen söylüyorsun. Hiç öyle bir yok. Senden.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaradan, ay yeri göğü yaradan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

Evet, herkese merhaba. Sinan'la Sandy'ye hoş geldiniz. Güzel insanlar, sizi çok seviyoruz. Sokakta, her yerde bizi muhteşem karşılıyorsunuz her zaman. O yüzden bu programın etkisi çok yüksek. Çünkü Türkiye'de her yerde izlenilen tek müzik kanalı artık. Diğerlerinin hepsi kapandı ya da küçüldü. O yüzden çok mutluyum. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Bu Sinan'la Sandy'yi inatla sürdürüyorum ve her zaman da yapmaya devam edeceğim gücüm oldukça. Çok teşekkür ederim tatlı ilginize. Bugün çok değerli iki konuğum var. Onları ben de bugün programda tanıyacağım biraz ama bir tanesiyle bir daha önce sevdiğim bir kardeşim ve ona bir şarkı da verdim. O şarkı da şu aralar dinliyorsunuz. Daha önce Demet Akalın'a verdiğim Ders Olsun diye bir şarkı vardı. Çok bana da benziyor yani. Benzetiyorlarmış insanlardı. Hakikaten çok efendi, çok da böyle nasıl söyleyeyim? Arabesk müziğin yeni prensi olarak mı anons edeceğiz? Ya da pop müzikle arabesk karışık bir tarzı var ama hem kendisi çok tatlı hem de yeteneği çok yüksek. Bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan. Hoş geldin kardeşim.

0: Doruk Asla.
1: Teşekkürler.
0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gördüğün gibi stüdyo yıkılıyor. 8 kişi var ama.
1: Evet.
0: Onların hepsini ayağa kaldırmak da bir yetenektir yani.
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun ikizim?
1: Vallahi hakikaten benim çanada çok benzetiyorlar.
0: Benziyoruz
1: ya.
0: Değil mi?
1: Aynen bayağı.
0: Vallahi bir
1: hakikaten yakından da daha da benziyor.
0: Hangi bize kamera bizi çekiyor Defne Hanım? Kalk bakayım bir.
1: Nasıl? Evet ya.
0: Sinan Aslan, Doruk Akçıl. Buradayız. Vay, abi kardeş gibi olduk. Kaç doğmuşsun sen?
1: Ben 88'liyim.
0: Daha da ufak duruyorsun.
1: Evet öyle diyorlar.
0: Aynen. Senin bu peki benden şarkı almışsın şimdi.
1: Evet.
0: Garip evet oldu tabii. Yani. Ben de tabii onu yeni öğrendim. Evet. Daha doğrusu unutmuşum. Anlatalım hikayeyi ya burada açık açık.
1: Evet,
0: 2022'de benden Ders Olsun Demet Akalın'ın şarkısını almış.
1: Evet.
0: Ama tabii aradan niye 4 yıl sonra yapıyorsunuz?
1: O zamanlar ülkede biraz bazı sorunlar oldu biliyorsunuz. Afetler vesaire.
0: Hmm.
1: Biz de hazırlanamadık
0: deprem
1: tabii.
0: Deprem yılına
1: denk geldi. Evet yani. Evet hmm evet. Maalesef. Kısmet diyelim.
0: Kısmet aynen kardeşim.
1: Aynen. Çok
0: şimdi
1: güzel oldu.
0: Şimdi çıktı artık yayınlandı diyelim.
1: Evet,
0: çünkü
1: yayınlandı.
0: Bunu izliyor olacaklar insanlar.
1: Evet. Kemal Başbuğ çekti klibi de.
0: Kemal Bey'e de buradan selamlar, sevgiler. Bugün Ders Olsun da kapanışta yapacağız.
1: Evet çok güzel.
0: Niye Ders Olsun seçtin? Çok mu seviyordun şarkıyı?
1: Arabeski o kadar güzel kalıyor ki.
0: Uyuyor değil mi?
1: Çok güzel uydu.
0: O keşif anı nasıl bir andı?
1: Keşif anım ben zaten bu şarkıyı mırıldanıyordum tamam mı yolda yürürken falan. Dedim
0: şimdi
1: neden olmasın?
0: Evet
1: ya ne kadar güzel değil mi?
0: Değil mi öyle şekilde?
1: Bir de tam arabeske de o duyguyu da vermişsin maşallah ya.
0: Her şeye gidiyor. Kürdi şarkılar her zaman yani
1: evet,
0: o makam her zaman her şeye uygun yani. O yüzden o da Demet'in çok sevdiğim şarkılarından biri olmuştu.
1: Kalemine
0: peki,
1: sağlık.
0: Sağ ol kardeşim. Daha önce yaptı mı bir şeyler?
1: Yaptık.
0: Yani single olarak çıkarttın
1: single
0: işte.
1: Single olarak çıkardım bir klip çektik. Bu Murat Sarı'nın ve Hakan Demirtaş'ın bestelediği bir şarkı.
0: Şimdi zaten görüyorum haberlere de düşüyor. Hep evet. Arabesk'in yeni prensi olarak tanıtıyorlar seni galiba değil mi?
1: Yani takdirleri insanların sağ olsunlar.
0: Sahnede alıyorsun.
1: Evet evet.
0: Herhalde küçük yaşlarda başladın. Eğitim
1: tabii,
0: yok,
1: tabii,
0: alay
1: eğitim
0: var.
1: Eğitim yok, alay var. Alaylısın. Tabii sahnede yetiştik.
0: Sahnede yetiştin.
1: Olarak.
0: Ailede var mı müzisyen?
1: Tabii annem.
0: Öyle mi?
1: Türk müziği hocası.
0: Ha,
1: Birgül Mutlubaş ona da buradan sevgiler, saygılar.
0: Annemden
1: ellerinden öpüyorum.
0: Saygılar, sevgiler. Şimdi Doruk'cum birazdan daha çok konuşacağız ama
1: tamam,
0: ikinci konumuzu davet edelim.
1: Tamam.
0: Yine çok değerli bir isim. Burada inanılmaz güzel provada bizi hepimizi mest etti gerçekten. Çok güzel söylüyor. Şimdi bayanlar bayağı karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.

0: Hoş bulduk.
1: Buyurun, bizi biraz besledin.

0: Bravo.
1: Wow. Stüdyoda romantik, duygusal anlar. Hoş geldin Feryal'cim.
2: Hoş buldum.
1: Gerçekten çok didaktik bir ses. Tam bir TRT şeyi var. Sound'u var senin konuşmanın, değil mi? Evet, böyle bayağı. Şey önünü ilikleme ihtiyacı hissediyorsun yani.
2: TRT'de kaçıncı program bilmiyorum ama ben artık fahri bir TRT konuğu oldum.
1: Evet Feryal'cim. Seni Ebru Gündeş'e mi benzetiyorlar sesini? Doğru mu duydum?
2: Doğru.
1: Peki şimdi Ebru'yla hakikaten konuşma tarzın da sound'un da biraz benziyor Ebru'ya.
2: Tavrım da. Yani şöyle, ses rengimin benzediğini kabul ediyorum ama yorumun benzediğini kabul etmiyorum. Tabii Türkiye'nin en majör isimlerinden biri. Çok da onur duyuyorum ayrıca bu da
1: Ebru'cum,
2: bayağı
1: evet.
2: Tadışında.
1: Ona da buradan
2: çok
1: selamlar.
2: Çok sevgiler, saygılar.
1: Son, en son ona da iyi ki doğmuşum diye bir şarkı yaptım. Şimdi ya inanılmaz güzel söylüyor tabii şarkıları. Hani biz yapsak da yapmasak da Ebru Gündeş çok önemli bir ses. O yüzden ona da benzetmek renk olarak iyi. Senin benzetikleri var mı renk olarak? Ses rengi?
3: Yani beni daha çok enerji olarak yani sahnede İbrahim abiye çok benzetirler.
1: Tatlı ses mi?
3: Evet.
1: Allah Allah.
3: Tabii orkestra da o yönde kuruldu benim.
1: Şaka yapıyorsun.
3: Aynen.
1: Oradan 18 transfer var mı?
3: Kişi orkestra.
1: Şaka yapıyorsun.
3: Gerçekten.
1: Oo.
3: Bir gün programı bekliyorum ya.
1: Vallahi 18 enteresanmış ya.
3: Evet.
1: 18
3: bir baba orkestra. Bir arabesk orkestrası.
1: Şaka yapıyorsun, ne güzel. Evet.
3: Sevgili Mehmet Taşpınarlı orkestrası.
1: Aa.
3: Şefim, evet.
1: Ona da çok selamlar kıymetli. Buradan.
3: Selamlar olsun.
1: Enteresan. O enerji tabii çok değerli bir enerji.
3: Tabii.
1: Yani. O zaman sahnede... halaylarla falan bitiyor yani senin sahne.
3: Evet.
1: Değil mi en son?
3: Evet.
1: Sakin, romantik, duygusal başlayayım.
3: Tabii tabii.
1: Değil mi?
3: Hafif böyle slow'dan giriyoruz, sonra babalar giriyor.
1: Sen sahne alıyor musun şimdi Feryal'cığım?
2: Çok aktif, evet.
1: Nerede? İstanbul mu? Değişiyor mu?
2: Ben, hatta siz benim İstanbul'da bir sahneme gelmiştiniz.
1: Şaka yapıyorsun.
2: Evet, en ön masadaydınız. Hatta o gün Doruk Bey de vardı.
1: Allah Allah.
3: O gün sen öndeydin. Ben
2: size en ön masadaydım. Beni dinlediniz siz.
3: Hatta bir doğum
2: Ataşehir'de
3: günü
2: geldi. Ataşehir'de bir sana. Mekan diyeyim size. Anımsarsınız.
1: Maşallah
2: belki.
1: Ya. Samet'in doğum günüydü galiba ya. Benim çok sevdiğim arkadaşım.
2: Çok yakın bir
1: büyük bir masaydık değil mi? Doğum günü. Evet, hatırladım. Evet.
2: Büyük bir organizasyondu. Ben sahne almıştım.
1: Eyvallah.
3: Sürekli karşılaşıyoruz da bir.
1: Aynen ama şimdi artık perçinliyoruz şarkıyla beraber artık. Evet. Garantiye almış olduk dostumuzu, evet. Yani değil mi? Tabii senin de repertuar çok herhalde değişik, karışık. Her telden var.
2: Ben 90'lar okumayı çok seviyorum ama işte renginizden dolayı herkes sizi böyle
1: arabesk yetiyor
2: zannediyor.
1: 90'lardan var mı bugün yazdığın şarkı bize?
2: Hayır, yazmadım.
1: Aa, neden yazmadın ya?
2: Ama okuyabiliriz, değiştirebiliriz.
1: Yani. Neyse artık bakarız ona, sonlara doğru ne olacağı belli olmaz ama şimdi sırada senin bir şarkın var.
3: Evet.
1: Hangisini yapalım seçtiklerinden?
3: İsterseniz Dön Desem yapılabilir.
1: Olur. Özcan,
3: tamam, Özcan
1: Deniz, hı-hı. Orhan
3: Özcan
1: Ölmez.
3: Sevgiler olsun burada.
1: Değil mi? Orhan'ın şarkısı.
3: Evet.
1: O zaman şimdi Sinan'la sahnede Ama Dön Desem, Seviyorum Seni neydi? Gel Desem.
3: Gel Desem.
1: Seni Nasıl Özledim Bir Bilsen. Tam TRT sunumu oldu bak.
3: Evet evet.
1: Şimdi Hacı Doruk Aslan'dan şaka. Evet, Sinan'la sahnede Dön Desem.

0: Bravo. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
2: Çok güzel. Güzel şarkı hakikaten.
1: Çok güzel Söylesem. Ben çok seviyorum bu şarkıyı ya. Sahnede de çok okuyorum.
2: Söylüyorsun değil mi?
1: Evet.
2: Peki böyle senin idol dediğin birisi var mı hayatında?
1: Yani
2: tanışma
1: tabii.
2: Tanışma şansı buldun ya da bulamadın.
1: Tabii Mahsun abiyle.
2: Mahsun Kırmızıgül mü?
1: Evet. Hmm. O da beni çok sever. Ben de çok severim. Görüşürüz de.
2: O da iyi biri.
1: Evet, evet.
2: Evet. İbrahim abi ama herhalde.
1: Tabii.
2: Benim sosyal medya arkadaşım. İbrahim abi de inanılmaz bir sosyal medya arkadaşımız var gerçekten. Her şeyi birbirimize bakıp like'lıyoruz.
1: Nasıl eserler bıraktı bize ya?
2: Devam da ediyor yani evet. İbrahim abi
1: yani
2: çok
1: etüt
2: değerli.
1: Yani etüt gibi çalışıyorum ya. Evde.
2: Değil mi? Sen de bu beşlinin arasına gireceksin herhalde böyle giderse Doruk'a.
1: Yani inşallah bunu hayallerim benim bunlar ya.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Olur bence neden olmasın ya.
1: Neden olmasın ya?
2: Senin var mı Feryal? Böyle Ebru Gündeş değil herhalde idolün senin.
3: İdol diye tanımladığım insan.
2: Sen Ebru'ya tanıştın mı Gündeş'te?
3: Ebru Hanım'la tanışmadık ama benim 3 projemi Mustafa Ceceli yapmıştı. Ebru Hanım beni dinledi. Benim varlığımdan haberdar.
2: Ne güzel.
3: Benim Türkiye'de çok sevilen 228 milyon gören bir şarkım var. O şarkıyı hala Ebru Hanım söylüyor zannediyorlar.
2: Hangi şarkı?
3: Karalaya Karalaya var. Kurtuluş Burak Ben söylüyoruz.
2: Hmm.
3: O şarkı...
2: Onu yazdın mı bugün buraya o şarkıyı?
3: Hayır yazmadık.
2: Hayda. Sen de neler yazmamışsın ya.
3: Evet,
2: 90'lar
3: evet.
2: Yok. Karalaya yok.
3: Yani Karalaya Karalaya da çok yaylı part var. O
2: olsun.
3: Yüzden...
2: Neton yapalım biraz Karalaya Karalaya.
3: Nereden? C'den yapalım. Normalde Do diyoruz ama ben C okuyayım böyle.
2: Bir şey ama burası böyle bir program.

0: Bravo. Evet, çok hatırladım güzel. Şarkıyı, evet.
1: Arabesk oldu.
0: Kurtuluşla Burak, kardeşlerimize de selam buradan.
1: Selamlar.
0: Onları da çok severiz. Evet.
1: Ben şarkıyı satın almıştım Doğanay Karadeniz'den.
0: Aa,
1: son
0: Doğanay,
1: dönem içime ata ata salıncak gibi çok böyle güzel şarkılar yapan bir kardeşimiz.
0: Evet, biliyorum Doğanay'ı.
1: Ben şarkıyı Doğanay

0: Maydan aldım bir şarkıyı Ceceli ile aranje ettik,
1: Sonra o
0: yaptık,
1: dinletti
0: klibi
1: stüdyoda.
0: çektik.
1: Büyük ihtimalle stüdyo dinledi onlar.
0: Hayır, yapımcımız neydi,
1: Tolga,
0: Tolga Aykut.
1: evet.
0: Sonra tabii onlar bir tane story çektiler, popüler olunca şarkı. Sağ olsunlar, onlar da eşlik etti. 228 milyonu gördük. Hala da
2: Maşallah.
0: gidiyor
2: Maşallah.
0: ilginç bir şekilde.
2: Hakikaten maşallah.
1: Bu Alışırım şarkısını Feryal.
0: Hiç okumadım biliyor musunuz? Kısmet değilmiş mutluluk. Ya okumak istedim, neden bilmiyorum. Son dönem çok popüler oldu.
1: Öyle
0: Yine
1: mi?
0: vurgun var orada sevgili Muazzez Abacı. Hiç okumadığım
1: Vallahi
0: sahnemde...
1: Alışırım veya Vurgun'dan birini senden duymak isteriz. Önce Alışırım yapalım. İlk kez söyleyeceksin.
0: Yapalım, vallahi ilk kez okuyacağım.
1: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok güzel şarkı. Bu yeni çıktı, bu eski şarkıların tekrar cover'ının patlaması.
0: Evet.
1: Yeni moda. Sen bunu yapabilirsin aslında. Yapmadın mı bunu?
0: Biz şimdi 7 proje yaptık. Yani Karalaya Karalaya'nın üstüne çok proje yaptık da. Samsun Hoca ile

0: 7 proje yaptık. 3 yayınlandı. Son 3 tanesi cover diye tanımlayacağımız. Birisi Bel Hanım'ın okuduğu Havar. Ertuğrul Hocam emanet etti. Diğeri Ölürüm. Üçüncüsü de Yakup Ekin Bir Nefes. Aslında eski şarkıları ben de böyle biraz dokunmuş oldum. Feryal Sepin yorumuyla yakın
1: Vallahi bence
0: zamanda dinleyecekler.
1: güzel hareket yani. Şu bilinmeyen şarkıları tekrar,
0: Evet
1: değil mi?
0: evet.
1: Sen de covercısın ama yakın
2: Ben de
1: cover.
2: coverciyim. Bu
1: Yakın
2: son
1: zaman
2: dönemde biraz covercı oldum ben.
1: Ders olsundan başka var mı?
2: Ders
1: Cover
2: olsundan
1: çıkarttığın.
2: başka Sezen Aksu'dan bir şarkı aldım. Erkeklik Başa Bela diye Hakan Altun'a vermiş daha önce.
1: Hayal meyal
2: Şimdi ben
1: hatırlıyorum.
2: onu biraz daha şıkır şıkır hale getirdim. O da yakında
1: Güzel güzel. Bu
2: dinleyicilerin
1: evet
2: huzuruna
1: bu
2: çıkacak.
1: yeni trend oldu bu böyle. Eskileri
2: Artık
1: ya.
2: bekliyoruz sizden yeni şarkılar.
1: İnşallah ya yaparız.
2: Repertuarlar bomboş kaldı ya.
1: Aynen öyle. Ya yapıyoruz tabii de. Yani
2: Zamanın mı yok acaba?
1: aynen. Şimdi tabii
2: Koşturuyorsun tabii.
1: sahneye biraz konsantre olduğumuz için şarkı bu sene ne yaptık? Gülben Ergen var. Bir Ebru Gündeş var. Başka da bir şey daha. Ajda Pekkan olacak şimdi ama. Oradan
2: Ah,
1: belki bir şeyler çıkarsa.
2: merakla bekliyoruz.
1: 3-4 şarkı. Başka bir şeyler yaptım. Hatırlamıyorum ya. Ha kendim albüm yaptım ya. 4K yeni çıktı. Bir de
2: Oh.
1: Piyanist 4 gelecek. Şimdi 3 tane öyle bir seri
2: Evet biliyorum
1: yapmıştım
2: o
1: biliyorsun.
2: seriyi yaptın.
1: Aynen. Çok sevmek yasaklanmalı falan. O albümün devamı. Neyse beni boş ver. Şimdi peki Doruk böyle 5-6 yaşında hissetmiş miydin? Ailen biliyor muymuş yani böyle eline tarak alıp şarkı söyleyenlerden misin?
2: Evet tam olarak
1: Harbi mi?
2: o
1: Öyle
2: çocuk
1: miymiş?
2: benim. Evet böyle girerdim
1: Bu
2: böyle
1: çocuğu
2: küçük.
1: tutamayacağız diyorlarmış ya.
2: Tabii tabii odaya girerdim, ışığı kapatırdım. Elimde böyle mikrofon misali tarağı alırdım böyle. Şarkı söylemeye başlardım falan. Hep böyle ama yalnız başıma yapardım. Çünkü hazırlanırdım. Sonra beni
1: Özgüven.
2: akşam insanlar dinle babam gelirdi rahmetli.
1: Allah
2: İşte
1: rahmet
2: onunla
1: eylesin.
2: Allah
1: Mekanı
2: rahmet
1: cennet.
2: eylesin. Çok severdi böyle.
1: Peki şey, ilkokulda falan ne hocalar yavaş yavaş hani böyle ya da
2: Tabii
1: ortaokulda.
2: ilkokul 2'den başladık hocam biz.
1: Değil mi?
2: Sahneye böyle sahne özür dilerim pardon. Hani tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Ben dakikalarca şarkı söylerdim ve sınıf öğretmenim. Diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan. Zaten flütle başladım. İnsanlar böyle
1: Klasik
2: çocuklar
1: blok flüt,
2: tabii de
1: klasik.
2: blok flüt bir şarkısını seni çalıyor. Ben meyan
1: O zaman bile ha?
2: dolanıyorum. Aynen.
1: Karlıkayın ormanında
2: Tabii
1: Hicaz.
2: tabii evet.
1: Geçiş
2: Sonra
1: falan.
2: piyanoya geçtim falan. Sonra bağlama, ut, cümbüş devamı geldi.
1: Maşallah ya. O zaman belli oluyor işte yani. Başka da hiçbir meslek düşünmedin herhalde.
2: Yok.
1: Değil mi? Hep
2: Sadece müzik.
1: müzik yapacağım ya. Sen de mi öyleydin Feryal?
0: Bu tarakla şarkı söyleme olayına ben çok inanıyorum. Yani
1: Var evet
0: bana
1: bu.
0: hiç ütopik gelmiyor. Gerçekten ben de öyle bir çocuktum. O çok dürtüsel bence yani. Onu dürtüsel
2: Tabii.
0: yapıyorsunuz.
2: Bu içten geliyor.
0: Kesinlikle öyle. O hikaye gerçek. Yani bunu...
1: Hep öyle değil mi hikayeler aynen.
0: Evet
1: O
0: evet. O hikayenin
2: hisset. Yetenek
0: gerçek...
2: olmadı mı olmuyor abi ya.
1: Ya yetenek bir de içgüdüsel o şey başlıyor yani. Hani sahneye çıkayım elimde mikrofon yerine gibi bir şey olsun. Televizyonda gördüğümü taklit edeyim.
2: Olmayan da hiç yok.
1: Evet.
2: Gerçekten ne ritim duygusu ne böyle bir soundla böyle kulağa girsin hiç.
1: Tam tabii sizin doğum zamanları herhalde 90'ları sonunu çocuk olarak geçirdiniz tabii.
2: Evet.
0: Ben 90'lı yıllarda Zeynep Türkeş diye bir gerçek vardı. Ali Güven vardı. Hepsine vokal yaptım. Böyle
1: Mehmet'im Zeynep.
0: Ulu, evet evet Ulu.
2: Zeynep evet. Çok inerdi.
0: Uludağ'da
1: Selam olsun.
0: tanışmıştık onlarla. Çok kıymetliler. Bence 90'lı yıllar müzikalitede başka bir şeydi.
1: Zaten şu anda o hala hani değil mi? Patlayıp gitmesi.
2: Onu da belirtelim. Orkestra çok kıymetli. Hepsi birbirinden...
1: Evet. Enes bir tane şarkı yapalım ya. Bir kararsız söyleyelim mi? Hadi.
2: Oo, çok güzel.
0: Kalemimize sağlık.
1: Estağfurullah, sağ ol.
3: Arslanca Enerji'nin sunduğu Sinan'la sahnede devam edecek.
4: Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide natürel sızma zeytinyağı 285 lira.

0: 갑니다.
1: 언제 사이트
2: 언제 사이트 조커를 스스로
0: 브라보.
3: şarkı sizin olunca heyecanlandım, unuttum.
0: Estağfurullah, çok güzel söylüyorsun.
3: Çok, çok güzel bir şarkı ya.
0: Teşekkürler.
3: Yani... Buna benzer bir şarkı varsa elinizde talibim.
0: Bak, kararlıyım var.
3: Olur.
0: Ya şimdi mesela bu da tabii enteresan, geliyorlar şey diyorlar Feryal bazen. Ya arada sırada gibi bir şarkı falan, hani biri bana gelsin gibi, düm tek tek gibi. O düm tek tek artık fazla olur da. Şey yani, ya o zaten o ya. Başka bir şeyin enerjisine inanıyorum. Onun gibi yapmaya çalışsam komik olur çünkü. Onun çakması gibi olur yani. Singapur molu arada sırada gibi olur. Hani. O yüzden...
3: Yok yok ben...
4: Ama sen hiç kendini tekrarlamadın ya.
0: Ya işte...
4: Bütün şarkıların bir öncesinin önüne geçti.
0: Bazen olabiliyor evet. Bir sonuçta...
4: Duygu dönemi.
0: İlk, yani sonuçta 17 yaşında falan ilk şarkılarımı 2000'lerde falan yapmışım. Ve o zamandan beri bazen tabii zaman zaman hani... Lan bittin sen artık yapamayacaksın desem bile Yüce Allah yine gönderiyor.
4: Öyle ve bir anda
0: yine
4: çıkıyor ki o.
0: Olabiliyor yani. Evet, o yüzden yoksa maşallah. Çok kolay değil tabii. Kafayı sağlam tutmak lazım.
4: Aynen.
3: Ben normalde yönetim mezunuyum ve yıllarca birçok dergide yazı yazdım. Bana hep şey diyorlar, şarkı yazamıyor musun? Ben de hep şey diyorum, benim yazdığım sözler çok ağdalı oluyor bu arada. Ve
0: bir ama ona şaşırmam.
3: Hayır.
0: Duruşunla
3: evet. Bu arada melodi de çıkmıyor yani beraberinde. Ben tüm kalbimle söyleyeceğim bunu. Hadsizlik yapıyorsam affedin lütfen.
0: Estağfurullah.
3: Gerçekten başka bir yetenek. Yani yazabiliyor olmak, besteleyebiliyor olmak. O yüzden hani bizler yorumluyoruz.
0: O da çok değerli.
3: Performans sanatçısı olarak nacizane yorumluyoruz ama sizin yaptığınız başka bir şey. O yüzden
0: işte
3: böyle...
0: birleşince çok güzel oluyor,
3: evet, çok
0: yani. Hepsi birleşince.
3: Oluyor gerçekten öyle.
0: Feryacığım şimdi programın sonlarına doğru gelirken seninle ilgili yine yoğun istekler var. TRT Müzik telefonları kilitlendi denirdi eskiden. Şimdi tabii mail de atıyorlar ama şu demin ilk kez söylediğin şarkıdan sonra Vurgun'a da bir istek var. Şu Vurgun'u da bir yapalım senin sesinle. Ondan sonra...
3: Bu vesileyle kaybettiğimiz çok kıymetli bir değer. Muazzez Abacı'yı da almış olalım.
0: Tabii ki.
4: Allah rahmet eylesin.
0: Çok büyük bir isim. Yine maalesef kaybettiğimiz bir değer. Muazzez Abacı'yı buradan TRT Müzik ekranlarından saygı ve sevgiyle anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Çok değerli işler kattı Türk sanat müzik. Herhalde onunla devam etti. Yani onu ustaları da var tabii ama müthiş herhalde bir 30-40 yıla damga vurdu. En az 50 yıl diyebiliriz belki. O yüzden Muazzez Abacı'nın da hatırasına gitsin. Feryal Sepin'den Vurgun. Şimdi Sinan da sahnede.

0: Çok güzel. Çok yakıştı bu da.
1: Hiç içime sinmedi ama olsun.
0: Yok çok güzel. Gayet güzel. Sana oldu. Öyle geliyor ama. Vardır bu ama. Şey çok güzel şarkı söylenirdi o. Daha iyi olabilirdi muhabbeti hep her şarkıda. Değil mi? İlk kez okudun ama çok yakıştı bence. Buradan da tekrar Muazzez Bacı hanımefendiyi, rahmetliyi anmış olduk.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Onun çok büyük kitlere duyurduğu bir şarkıydı Vurgun.
1: Evet,
0: Doruk'cum programın sonlarına doğru gelirken sana kapanışı ders olsun da yapacağız ama sana sormak istediğim şey, hayallerinin yüzde kaçındasın şu anda?
2: %50'sindeyim gibi bakalım.
0: İyi rakam yine.
2: Evet, iyi bir rakam.
0: Aynen.
2: Çünkü hem çevresel olarak çok kıymetli insanlar tanıdım. Sizleri
0: seni çok seviyorlar bir de değil mi etrafındaki?
2: Sağ olsunlar, evet biraz efendi.
0: Herkes destekliyor, evet.
2: Yani ben de seviyorum insanları. Yani bu dünyada ne kadar ömrümüz var bilmiyorum ama kalan ömrümüzde iyi geçirmek lazım.
0: Doğru söylüyorsun, aynen.
2: Yani bir insan böyle öldüğünde arkasından neşeyle çağrışmalı insanlar.
0: Doğru. Ama kalan %50 için de çabalamaya, mücadele sürmeye devam
2: ediyoruz.
0: Tabii
2: ediyorsun. Mücadele devam.
0: Büyük halk konserleri, evet. Ve daha çok kitleye ulaşmak,
2: çok.
0: Daha çok insanlara ulaşmak.
2: Evet.
0: Bunlar çok değerli ve önümüzdeki yıllarda bunlar olacaktır diye düşünüyorum.
2: Her solist arkadaşımın da arzuladığı gibi şarkıları dinlenen ve halk tarafından beğenilen bir sanatçı olmak hayallerimdir yani benim.
0: Sen Feryal?
1: Ben bu konuda hep şunu söylüyorum. Teşebbüsler tesadüfleri getiriyor. Yani bir şeye teşebbüs ediyor olmanız lazım ki bir takım tesadüfler oluşsun. O sebepler dairesine çok inanan biriyim ben. 2022 yılında yani çıktığım bu yolda aslında 2018 gibi düşünülse de o hayatımıza bir biliyorsunuz at sineği musallat olmuştu. O Covid dönemini hepimiz evde geçirdik. 2022 yılında start vermiş biri olarak ben de hayallerimin çok başındayım. Güzel şeyler yaptık, yapmaya devam edeceğim. Ama şuna çok inanıyorum. Bir şey olacaksa oluyor Sinan Bey. Olmayacaksa da siz ne yaparsanız
0: tabii
1: yapın.
0: Doğru.
1: Gerçekten
0: doğru.
1: Olmuyor. O yüzden hayırlısı olsun.
0: Ne bir
1: olsun.
0: Fazlası ne bir eksiği.
1: Evet.
0: Kaderde ne varsa o.
1: Çok teslimiyette ve çok inanan biri olarak söylüyorum. Tabii ki niye şarkı söylüyorum? Hayallerime ulaşmak için devam ediyorum. Umut ediyorum. İstediğim gibi olsun.
0: İnşallah. Peki 2022-18'lere kadar yani diğer mesleğin neydi?
1: Ben normalde yönetim mezunuyum. Çok uzun
0: yıllar... Çalıştın birçok yerde o zaman.
1: Tabii tabii. Havacılık yaptım, firmacılık yaptım. Benim bütün arkadaşlarım. Selam olsun.
0: Değişik hepsi... sektörlerde.
1: Tabii tabii. Firmacı oldu, reprezent oldu falan. Birçoğu bankacı.
0: Onların özel gecelerinde sen sahne alıyor muydun ya da şey
1: yapıyor
0: benim
1: muydun? Benim hikayem, inanın ben bunu Melike'nin, Züleyha'nın, yani TRT ekranlarında çok anlattım. Çok garip bir hikayem var. Bir işten kovulma süreciyle başlayan.
0: Allah Allah.
1: Tabii tabii Yıldız Tilbe'nin orkestra şefi o dönemki Cenk Telkıvran çok kıymetlidir. Çağrı Telkıvran'ın da
0: Çağrı'nın nesi?
1: Abisi.
0: Bir de abisi var onların. Adnan var bir de abiler mi var onların?
1: Cenk çok kıymetli müzisyen. Ve benim ilk piyano başına geçtiğim isim Çağrı.

0: eş zamanlı işten ayrılıyoruz. İşe iade davası açacağım. Avukatım diyor ki sakın SGK'lı bir işe girme, mağduru oynayacağız diyor. O dönemde yolum, ben bir İzmirliyim. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm, İzmir'de yaşıyorum. Cenk Çağrı da biliyorsunuz İzmirli. Cenk Tayfur'un stüdyosuna götürüyorlar beni. Ama hiç hayatım boyunca şu işlerle alakam yok. Tabii, orada Çağrı piyanonun başına geçiyor, kasabayı çalıyor falan. Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana, eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeli diyor ve öyle başlayan bir
1: Çok
0: serüven.
1: enteresan ya.
0: Evet,
1: Vay be.
0: değişik bir hikaye. Tevafuk.
1: O gün oraya gitme sebebi sadece arkadaşların yanında
0: Ortak
1: ziyaret.
0: bir arkadaşımız vardı, Işıl'tan.
1: Ha.
0: Onlar zaten
1: Sen de
0: buluşacaklarmış.
1: gel.
0: Hadi sen de gel. Tamamen tesadüf. Yani çok rastlantısal.
1: Çok iyiymiş.
0: Öyle bir
1: Vay be.
0: hikaye. Daha da derin de.
1: Sonra profesyonelliğe döndü. Demek
0: Evet.
1: ki Cenk buradan seni keşfeden
0: Tabii
1: diyebiliriz.
0: tabii Cenk abi çok kıymetlidir. Her yerde de
1: Cenk'cim selamlar.
0: söylerim.
1: Ben vallahi Çağrı'nın abisi olduğunu bilmiyordum Cenk'in.
0: Çok özel. O da bir
1: Hayır
0: kalem o
1: yani
0: da.
1: Cenk'i biliyordum ama onun şimdi çağrışımı
0: Evet.
1: yaptı.
0: O dönemde Altay ve Yıldız Tilbe'nin orkestrası şefiydi. Böyle hatta bana Yıldız'a vokal yapar mısın, Altay'a vokal yapar mısın dedi önce. Sonra dedi ki sen vokal sesi değilsin, sen sahnede önde olmalısın dedi.
1: Solistsin
0: Allah razı olsun, vesile oldular. Çok da değerliler benim için.
1: sen.
0: Selam olsun
1: Güzel,
0: hepsine.
1: kader kısmı işte. Arkadaşlar çok teşekkür ederim.
2: Ben
1: Sinan
0: siz teşekkür
1: Sahne'de katıldığınız
0: ediyoruz. Çok
1: için.
0: sağ olun.
1: Gerçekten birazcık daha formatımız değişik. Çabuk çabuk bazı şeyler ama
2: Evet.
1: sonunda güzel çıkıyor. Merak etmeyin. İzlerken
2: Evet.
1: mutlu olacaksınız. O yüzden ayağına sağlık. Yolun bahtın açık olsun
2: Amin,
1: kardeşim.
2: cümlemizin inşallah sevgili Feryal'in de yolu açık olsun.
0: Senin de öyle.
1: Yüzünün güzelliği kaderine kısmetine vursun ve
2: Amin inşallah.
1: inşallah bu efendiliğinle beraber hayal ettiğin yerlere daha da çok yaklaşırsın ve ulaşırsın.
2: İlk programım senin.
1: Güzel
2: Kısmet
1: oldu.
2: seninle.
1: Benim
2: Evet.
1: şarkıyla da yolun açık
2: Evet.
1: olsun. Ders olsun da. Sonra devam da gelir inşallah.
2: İnşallah.
1: Feryal'cığım çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayağına
0: Çok
1: sağlık.
0: güzeldi. Çok güzel aktı program.
1: Evet.
0: Enerjiniz muhteşem.
1: Sağ olasın.
0: Niceler olsun TRT
1: İnşallah.
0: ekranlarında.
1: Sana da
0: Siz...
1: bu tesadüfle başlayan yolunda başarının devamını
0: Çok
1: dileriz.
0: teşekkür ediyorum ama Allah nasip eder bir gün gönlünüze sirayet ederse bir beste de
1: İnşallah tabii.
0: böyle yani o ses rengim
1: Çok
0: o
1: çok mutlu
0: tını
1: olurum.
0: kulağınızda kalırsa, bu da Feri'yle çok yakışır derseniz
1: Neden olmasın?
0: şeref duyarım
1: İnşallah ben
0: okumaktan.
1: de öyle.
0: Vallahi bunun
1: Şarkı vermekte.
0: sözünü TRT Müzik ekranlarında
1: Tamam.
0: almış olayım.
1: Tamam söz veriyorum ben
0: Çok
1: de.
0: teşekkürler.
1: Herkese çok teşekkür ederiz. Sinan'la sahnede izlediğiniz bu haftada. Çok değerli iki konuğum vardı. Parlayan Yıldızlar, Feryal Sepin ve Doruk Aslan. Şimdi kapanışı ders olsun da yapıyoruz. 2000 kaç yılında acaba Demet'e verdim? Vardır bir
2: Bayağı oldu,
1: 2018-17
2: evet.
1: falan galiba. 16-17 yılında Demet Akan'la yaptığım şarkı. Şimdi Doruk Aslan'dan ama hep beraber söylüyoruz.
2: Evet.
1: Bu arada Doruk Aslan'dan dinliyorsunuz şarkıyı zaten resmi olarak da. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam edin ve sesi açın. Görüşürüz.

0: Arslanca Enerji'nin sunduğu Sinan'la sahnede sona erdi.
1: Bunca kahrı, bunca derdi, Mevlam yalnız bana verdi.
2: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
3: Bir güzelin aşığıyım erenler.
2: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız. Sevgili Ece'nin güzel yorumu ve çok kıymetli müzisyen dostlarımın o muhteşem yorumlarıyla. Bugün Şevket gelmiş stüdyomuza. Tekrardan hoş geldin Şevket. Seni yerinde göremediğimiz zaman çok üzülüyoruz Şevket. Onu söyleyelim.

0: birlikte. Mehmet hep yerinde bak, görüyorsun. Aynen öyle. Tabii sol tarafımıza da şöyle bakacak olursak, biliyor musunuz az önce çekimden önce kendisi için bana yapılmadığı kadar ışık ayarlaması yapıldı. Üç ışık Mehmet dedi ki, abi dedi sende bir tane ışık var dedi ama Alp'te üç tane ışık var dedi. Alp parlıyor her zamanki gibi. Alp hoş geldin yine aramıza. Sözü çok uzatmayacağız sevgili izleyenlerimiz. Biliyoruz ki sizler TRT müzik ekranlarında bizlerin yaptığı müziklere daha çok kulak vermek istiyorsunuz. Ama biz zaman zaman kendi duygularımızı da sizlerle paylaşmaktan geri durmuyoruz. Ve elimizden geldiğince de kendimiz de o hissettiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bir tane enstrümantalle devam edelim sevgili Ece.
1: Tabii
0: Bu
1: ki.
0: arada seni birazcık dinlendirmiş olalım. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. Buyurun.

0: Elinize sağlık
1: Bravo,
0: arkadaşlar. Bravo.
1: muhteşemsiniz.
0: Bunu hatırlıyor musun? Bir programımızda abin
1: Evet, çok sevdiğim bir şarkı ama senin nefesinden
0: seslendirmişti.
1: de dinlemek bambaşka bir
0: Sağ
1: duyguydu.
0: olasın. Sevgili Mustafa Ceceli'ye de buradan selam sevgilerimizi gönderelim. Biliyorsun, MB Orkestrası ile yaptıkları o albümde bu şarkıyla ilk defa sesini duymuştuk ve müzik dünyasına sesiyle merhaba dedi. Gayet de güzel oldu. Çünkü çok muhteşem bir sesi var. Ben kendisini çok eski tanıyorum ama sesinin bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum.

0: Ta ki bunu tamam şarkısını dinleyene kadar. Evet, devam edelim. Şimdi sırada
1: Edelim.
0: ne var Ececiğim?
1: Kara Sevda diyeceğiz. Şarkımızın adı Kara Sevda
0: Tamam.
1: ama Çıkmaz Sokak'ta diye biliniyor.
0: O
1: Sema
0: isimle de var. Bu
1: Yankı'nın,
0: isimle de biliyoruz.
1: evet,
0: Evet.
1: Sema
0: Tamam.
1: Yankı'nın sesinden biliyorduk ilk bu
0: Tamam. Bir
1: şarkıyı.
0: de şimdi senin sesinden dinleyelim.
1: Haydi
0: Hadi
1: dinleyelim.
0: buyurun.

0: Ne çaldınız, ne söylediniz ya? Ateş çıktı vallahi gerçekten. Elinize sağlık. Yani
1: Kaldım, bir şey
0: vallahi
1: söyleyemedim.
0: hakikaten gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ediyorum hepinizin.
0: Herkes bu parçada bir yükseldi. Tabii parçanın duygusu da güzel. Bazı şarkılar öyle oluyor ki duygusu güzel olunca ister istemez kendi içinizde bir performans başlıyor ve herkes kendi performansını ortaya koyuyor.
1: Evet.
0: Sen de öyle yaptın az önce.
1: Evet, aşkla diyor ya, aşkla yapın diyor.
0: Tabii.
1: Yıldız Tilbe, onu uyduk yani.
0: Evet. Şimdi bir enstrümantal çalalım. Aşk laftan anlamaz ki.
1: Değil.
0: Evet. Buyurun arkadaşlar.

0: Bravo.
1: Bravo.
0: Elinize sağlık arkadaşlar. Bravo. Çok güzel. Yani Yıldız Tilbe'nin besteleri o kadar güzel ki.
2: Evet ya.
0: Sözlü ayrı bir güzel, enstrümantal ayrı bir güzel. Mesela bu şarkıyı ben hep dinlerken, sen de söylemiştin bunu. Sözlerini dinlerken aklımdan hep şey geçerdi. Ya sanki klarnete yazmış gibi bunu. Yani klarnetin evet, yorumuna o kadar müsait
2: muhteşem.
0: Ki. Yani zaten çalarken de hissetmişsindir. Klarnet yorumu Yıldız Tilbe kendi şeyini imzasını buna atmış gerçekten.
2: Muhteşemdi,
0: harikasınız.
2: Yüreğine
0: sağlık Yıldız Tilbe. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel besteler müziğimize katıldıkça aslında zenginleşiyoruz Ece.
2: Evet.
0: Yani kaliteli ve güzel bestelere her zaman ihtiyaç olacak. Biliyorsun gündemimizde yani güncel olarak baktığımızda bu kaliteli ve güzel eserlerin sayısı oldukça kıymetli, az sayıda var ve günlük üretilen, tüketim amaçlı üretilen o kadar çok müzik var ki.
2: Evet.
0: Bir müziği eğer bir ay dinleyip ikinci ayda insan unutuyorsa bu kalıcı bir müzik olmuyor aslında.
2: Doğru.
0: Ama mesela bu şarkıyı, işte Aşk Laftan Anlamaz şarkısını geçen sene çaldık, bu sene çaldık, gelecek sene çalacağız. Dinlemeye devam edeceğiz.
2: Evet.
0: Güzel yapılan şeyler, kalpten çıkan şeyler her zaman muhteşem oluyor.
2: Kesinlikle.
0: Değil mi? Katılıyorsun sen de buna.
2: Katılıyorum ve her zaman da aynı duyguları hissettirecek bence bize.
0: Evet. Şimdi senin güzel yorumunla hangi şarkıyı dinleyelim?
2: Şimdi Türkü.
0: Türkü.
2: Bölümümüze
0: geldik. Türkü bölümümüze geldik. Evet.
2: Mevlam birçok dert vermiş diyeceğiz.
0: Ne diyorsun?
2: Evet.
0: Hadi buyurun bakalım.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Bence hiç durmayalım.
1: Durmayalım.
0: Madem türkülerimizle devam ediyoruz. Gel bir şöyle bir çökertme diyelim.
1: Diyelim.
0: He?
1: Harika olur.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Bravo arkadaşlar. Elinize gönlünüze sağlık. Ne güzel Ege'ye de gittik. Şöyle güzelce bir Ege'nin o müzik dokusundan bugün seyircilerimize güzel bir duygu göndermeye çalıştık. Aslında Ege türkülerinde de bambaşka bir şey var sevgili Ece. Yani yurdun dört bir yanında tabii ki her yörenin kendine özgü, kendi dokusunu, kendi toprağındaki o güzel duyguyu anlatan o türküleri biz elimizden geldiğince söylemeye çalışıyoruz ama Ege'de de çok ayrı bir durum var. Mesela Çökertme'de şimdi ister istemez insan olabildiğince duygulanıyor. İyi bir hava oluşuyor bir anda. Bilmiyorum neden böyle oluyor sence?
1: Tabii ki Ege çok değerli bir yöremiz. Özellikle yaz aylarını bizi hatırlatan ama tabii ki bu kahramanlık türküleri bambaşka yüreğimizde. Benim çok çok sevdiğim bir türkü bu. Çok da severek seslendirdim. Klarnete de çok yakışan bir eser bu.
0: Kesinlikle zaten bak şunu söyleyeyim. Mesela Ege'de ben Ege Üniversitesi'nde başladım biliyorsun konservatuara 95 yılında. O yıllarda çok sayıda halk oyunlarına eşlik etmişliğim var ve halk oyunlarında öğrendiğim o zeybekler, o türküler o kadar büyük bir zenginlik kattı ki benim hayatıma. Hala mesela zaman zaman hatırladığım ve çaldığım zeybekler var. Onları hiçbir zaman için o okulda okumasaydım, orada bulunmasaydım öyle hissedemezdim diye düşünüyorum. İyi ki orada da öğrenciliğim
1: Ne güzel,
0: geçmiş
1: çok
0: diyorum.
1: güzel, çok
0: Buradan selam
1: şanslısın.
0: olsun bütün Ege'den bizi izleyen, bütün izleyicilerimize ayrıca, bütün dostlara, bütün TRT Müzik izleyenlerine sevgilerimizi gönderelim. Şimdi ben bir tane enstrümantal çalayım. Seni
1: Tabii
0: biraz
1: ki.
0: dinlendirelim. Şiire gazele diyeceğiz
1: Diyelim
0: arkadaşlarımla.
1: harika.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Bravo Alpçim, eline sağlık.
1: Bravo.
0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Bunu uzun zamandır aslında hep böyle niyetlenmiştim programımızda seslendirmek için ama bir türlü kısmet olmadı. Hep repertuara koydum ve çıkarttım, emin olamadım. Ama bugün dedim ki artık zamanı geldi, çalmalıyız.
1: İyi ki de gelmiş.
0: İyi ki de çaldık vallahi. Elinize
1: çok
0: sağlık
1: güzeldi.
0: Arkadaşlar.
1: Harikasın.
0: Çok az vaktimiz kaldı, o yüzden sohbeti tamamen noktalıyorum.
1: Tamam.
0: Ve şimdi çok güzel iki tane daha sırada bekleyen şarkımız var. İstersen sıradakini sen anons et.
1: Tamam.
0: Şimdi söyleyeceğimizi.
1: Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Harika. Hep
1: ediyorum. Senin de.
0: daha çok tarzının dışında da birçok şarkıyı, türküyü söylüyorsun ya. Bu cesaretinden dolayı seni tebrik ediyorum. Ve elinden geleni de yapmaya çalışıyorsun. O yüzden de teşekkür
1: Çok
0: ediyorum
1: teşekkür
0: sana.
1: ederim. Sizlere layık
0: Harikasın.
1: olmaya çalışıyoruz.
0: Evet, bu haftayı böyle geçirdik. Gayet güzel oldu. Biz çok mutlu olduk bu güzel müzikleri çalarak. Umuyoruz ki sevgili izleyenlerimiz, sizler de en az bizler kadar keyif almışsınızdır. Bu haftalık bizden bu kadar. Ve son şarkımız var tabii ki sırada. Zalimin zulmü diyeceğiz. Bu haftalık programımızı noktalayalım. Arkadaşlar, hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, TRT Müzik ekranlarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün çok değerli sanatçı arkadaşlarım var. Sizlerin de bildiği, yakinen tanıdığı. Sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız efendim? Başta sizden başlayalım.
1: Teşekkür ederim efendim. Lezzetten bahsetmişken sizin lezzetinizi söylemeden geçemeyeceğim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok
1: Çok
0: zarifsin.
1: teşekkür ederim. İyi, sağ olun. Nasıl olalım? Kavuşunca ve müziğin içinde olunca daha iyi hissediyor insan kendini.
0: Çok da güzel
1: Ay, teşekkür
0: gözüküyorsunuz.
1: ediyorum
0: Maşallah
1: efendim.
0: diyelim. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, harikayım. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Vallahi iyi ki davet etmişsiniz. Güzel bir program.
0: Ben
2: Güzel
0: çok mutlu
2: şarkılarımızı
0: oldum.
2: söyleyeceğiz.
0: Böyle çok yakinen tanışmıyoruz
2: Evet,
0: ama
2: evet.
0: yani daha doğrusu ikinci bir araya gelişimiz. Çok güzel şarkılar
2: Çok sağ ol,
0: yapıyorsun.
2: teşekkür
0: Böyle bol
2: ederim.
0: bol dinlemeye çalışıyoruz. Özellikle
2: Ben de aynı şekilde bu
0: orkestra
2: arada.
0: şefimiz Bora Özlem'den de çok iyi biliyorum. Yani
2: Bora abi
0: çok
2: candır
0: seni
2: ya,
0: çok
2: bir
0: över,
2: tanedir.
0: çok sever. O yüzden ayaklarınıza sağlık.
2: Teşekkür
0: Bugün sizi
2: ederiz.
0: ağırlayacağım için çok mutluyum. Böyle sıcağı sıcağına hemen sizden bir şarkı rica etmek istiyorum.
2: Olur. Onun için geldik zaten. Niyetimiz o.
0: Lütfen. Şöyle bizi böyle bir müziğe doyurun istiyoruz.
2: Olur. İlk önce
1: Kim söylesin?
2: hanımlar.
1: Öyle mi olsun? Hadi bakalım. O zaman duyduğuma göre senin de çok sevdiğin bir şarkı söyleyeceğiz, değil mi?
0: Buna pek hazır değildim.
1: Değil miydin?
0: Çok çok sevdiğim bir şarkı. Söyledikten sonra üstüne de konuşmak
1: Tamam.
0: isterim.

0: Tüylerim gerçekten
1: Teşekkürler.
0: diken diken oldu. Orkestra arkadaşlarıma çok teşekkür etmekle beraber sanki böyle albüm kaydı dinlercesine bir ses duyduk. Yani sürekli dinlediğim bir şarkıydı. Öncesinde biraz da kötü bir dönemimde denk geldiğim bir şarkıdır. Resmen aynısını duydum. Onun için çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Yani o kadar güzel bir şarkı ki yani zaten melodi ve sözler başladığı anda hepimiz alıp sürüklemiyor mu? Aslında hep her seferinde şey hissediyorum. Ya yani ben sanki şarkıyı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor. Yani öyle bir hali var. Teşekkür ederim güzel iltifatın için ama o
0: Ben teşekkür
1: iltifatların
0: ederim.
1: hepsini işte bu içimizden geçen ruha için alıyorum diyeyim. Ahmet Selçuk Yıkan Sözler, Burhan Bayar bestesi muhteşem bir
0: Müthiş söz
1: parça.
0: ve bestesi
1: Benim de
0: gerçekten.
1: zor bir dönemimde ben bu arada bu şarkıyı kaydettim. Bu şarkı için mesela kayıda girdiğimde şunu hatırlıyorum. Yarıda kesmek zorunda kalıyordum. Çünkü böyle bir ağlama krizi. Bir dakika şu an hazır değilim falan. İşte bir bölümü daha kaydediyoruz. Tekrar tekrar hakikaten insanın böyle yüreğini yerinden
2: İçine
1: oynatan,
2: işleyen bir şarkı
1: içine
2: değil mi?
1: işleyen
2: Evet,
1: bir şarkı.
2: aynen.
1: Müslüm
2: Kesinlikle.
1: Gürses'den
0: Kesinlikle.
1: hocam duyduğumuz bir parça. Teşekkür
0: Ama bu
1: ederim.
0: yorumda müthiş benim için.
2: Ağzına
0: Ağzınıza
2: sağlık
0: sağlık.
2: gerçekten
0: Teşekkür
2: öyleydi
1: ederim
2: harbiden.
1: canlı. Evet efendim.
2: Sıra geldi bana. Evet.
0: Şarkılar ne durumda?
2: Şarkılar iyi, güzel durumda. Vallahi uğraşıyoruz işimiz. Peşindeyiz, peşini bırakmıyoruz. Şimdi size Robert Atama'dan Beyaz Sen söyleyelim ya. 8-9 sene önce falan ilk defa söylemiştim bu şarkıyı. Kariyerimin başlangıç şarkısı da olabilir benim Beyaz Sen. O zamanlar cover yapıyordum zaten. Güzel şarkı ya. Hepinizin bildiği. Ben öyle düşünüyorum.
0: Senden de dinlemek çok
2: Hadi söyleyelim
0: isteriz.
2: abi, çalalım söyleyelim.

0: Sezai, bunlar ne güzel
1: Teşekkürler.
0: nameler.
1: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Daha önce böyle dinlediğin, sevdiğin bir usta var mıdır? Hani bu nameler öyle mi oluştu, yoksa doğuştan
1: Ya
0: gelen bir şey mi?

0: Şöyle, Oğuzhan Koç'u çok severim, dinlerim. Ondan sonra Orhan Ölmez severim, bayılırım. Ya çok insan dinliyorum aslında. Hani yabancılardan da çok fazla dinlediğim var. Ne bileyim böyle Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani. Seviyorum yani yapmayı aslında.
1: Çok da böyle yerli yerinde oldu
0: Onu
1: ama
0: geçirebiliyorsam ne
1: hep
0: mutlu
1: evet
0: bana.
1: hep de öyle
0: Teşekkür ederim,
1: yapıyorsun.
0: eyvallah.
1: Ben çok beğeniyorum o yüzden senin o güzel yorumunu, güzel sesini.
0: Teşekkürler, sağ ol.
1: Az önce şarkılarından bahsediyorduk. Yine bir oradan devam etmek istiyorum.
0: Olur.
1: Sözünü müziğini kendin mi yazıyorsun? Hepimizin diline pelesenk olmuş birçok şarkın var. Biraz bahsetmeni rica edeceğim.
0: Şöyle bahsedeyim. Yaklaşık 8-9 sene oluyor bu işe başlayalı. İlk başta zaten coverlarla başlamıştım. Ondan sonra bir tane TRT'nin bir programına katılmıştım.
1: Hatırlıyorum.
0: Aynen, bilenler vardır buradan. Ondan sonra işte Oğuzhan Koç'la tanıştım. Orada bir düet yapma fırsatımız olmuştu. Onu yaptıktan sonra ben böyle evde tek başıma odada otururken falan, ne bileyim böyle bir şey açtım böyle YouTube'dan falan. Beat falan açtım böyle free'lerden. Üstüne takıldım, gitarla falan bir şeyler yapmaya çalıştım. O zamandan başladık işte, yaklaşık bir 8 senedir yazmaya çalışıyorum.
1: Çok da
0: Kendi bütün
1: güzel
0: şarkılarımı da,
1: yazıyorsun,
0: eyvallah, teşekkür ederim.
1: besteliyorsun.
0: Aynen. Hepsini kendim yapmaya çalışıyorum elimden
1: Vallahi
0: geldiğince.
1: eline, koluna, duyguna
0: Çok teşekkür
1: sağlık.
0: ederim. Sağ
1: Peki
0: olasın.
1: şarkı yazarken neyden ilham alıyorsun? Senin ilham noktan ne?
0: İlham noktam ailem. En büyük zaten başta gelen. Yani aşkla alakalı genellikle. Zaten müzik aşk olduğu için, yani ruhunda olduğu için, yani genellikle insanların çoğunda zaten aşkla alakalı yazdığını düşünüyorum. Yani onu hissederek yaptığını düşünüyorum. Ben de ondan ilham alıyorum yani.
1: Güzeller güzeli bir eşin var. Yeni
0: Evet,
1: doğmuş
0: buradan da
1: bir...
0: selam olsun.
1: Evet.
0: Buradan da oğlumu öpüyorum.
1: Biz de sevgilerimizi gönderelim. Yeni doğmuş bir bebeğin
0: Çok
1: var.
0: teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Sanıyorum ki onlara da böyle çok güzel şarkılar yazdın ve ileride de
0: Evet,
1: yazacaksındır.
0: neden olmasın? Birkaç tane yaptım, onlara bakalım. Müsait bir vaktinde çıkartmayı düşünüyorum, yapmayı
1: Çok
0: düşünüyorum yani.
1: isteriz o şarkılarla
0: İnşallah.
1: buluşmak. Yazdığın şarkılardan bir şarkı dinleyebilecek miyiz şu
0: Olur
1: an?
0: tabii. Aşk misali söyleyebiliriz.
1: Lütfen.

0: Kalemine sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Müthiş bir
1: Sağ ol.
0: şarkı
1: Teşekkür ederim.
0: gerçekten. Evet, sorularımı sizinle devam etmek isterim hanımefendi. Sahnede böyle unutamadığın bir anın var mı?
2: Yani aslında bakın dur böyle hemen sorunca belli bir şey gelmiyor ama biraz
0: Belki bir
2: düşüneyim
0: bile
2: bakayım.
0: seni söylerken böyle dinleyicilerin hep birazdan söylemesi. Mesela
2: Ah.
0: o beni çok mutlu ediyor.
2: Evet,
0: Bilmiyorum.
2: o çok şaşırtıyor hakikaten insanı. Bunu ilk yaşadığım an tabii ki böyle ürperdiğim ve şu an bu gerçek mi dediğim bir an. Sen öyle sorunca böyle sanki ne bileyim daha aa başına bu da mı geldi falan
0: Yo,
2: diyecek bir
0: bence bu
2: şeymiş gibi
0: çok kıymetli.
2: düşündüm.
0: Yani yapılan eserin, işte çıkarılan şarkının sonuçta çok büyük bir emek olduğu için arka planda dinleyicilerimiz tarafından takdir görmesi zaten aslında bu işi tabii ki kendi duygularımızla yapsak da bir yerde onların sevmesi ve beğenmesi için de yapıyoruz. O yüzden bence çok kıymetli bir
2: Çok
0: cevaptı.
2: kıymetli. Bir de o parçalarla işte kendi hayatlarını birleştirip ne bileyim böyle şeyler falan duydum mesela. İşte biz ayrılmıştık bu şarkıyı dinlerken çok üzüldüm. Sonra tekrar bu şarkı sayesinde bir araya
0: Bir
2: geldik
0: araya
2: falan gibi bir
0: geldik.
2: şeyler. Çok kıymetli. Zaten yaptığınız iş can cana değince kıymet oluyor. Öbür türlü hani yoksa harikayız, güzeliz. Onun bir sonu yok yani. Güzellik zaten kendisi güzel bir şey.
0: Kesinlikle öyle. 45'lerden ve 2000'lere kadar olan süreçten aslında böyle örnek aldığım bir sanatçı, bir üstadınız, bir ustanız var mıdır?
2: Çok var, çok var. Yani Türk de var, dünyadan da var. Kamuran Akkor'un ses tonunu çok beğenirim, çok severim. Elbette Sezen Aksu. Özellikle kadınlardan şu an ilerliyorum ama mesela Edith Piaf'ı çok beğenirim. Lorena McKennitt diye bir kadın vardır, aman Allah'ım. Björk çok severim, çılgındır. Dolu yani hani bizim ülkemizde de mesela Selda Bağcan mesela. Ya saymakla
0: Çok büyük
2: bitmez.
0: usta.
2: Çok çok güzel.
0: Saydığımız bütün güzel bu isimleri de saygıyla anıyor olalım.
2: Sevgilerimizi yollayalım buradan.
0: Kesinlikle öyle. Ben bir şarkı bekliyorum güzel sesinizden. Ne
2: Tabii ki.
0: söylersiniz bize?
2: Acaba bu güzel üstatları saymışken bir Sezen Aksu şarkısı mı yapsak? Yakın zamanda çıkardığımız bir parçadır. Sevgili
0: Müthiş
2: Sezen Aksu'ya
0: olur.
2: da buradan çok teşekkürler. Bu
0: Sevgilerimizi
2: güzel
0: saygılarımızı
2: şarkıya
0: gönderelim.
2: bize vesile olduğu için belki de aşk lazım değildir.

0: Ağzına sağlık, yine çok güzel söyledin. Gerçekten böyle başka diyarlara gidiyoruz sen şarkı
1: Teşekkür
0: söyleyince.
1: ederim, teşekkür ederim.
0: Şimdi böyle müzik konuşuyorken hazır. Üçümüz bir şarkı söyler miyiz? Böyle 45'ler, 2000'ler dedik. Ah nerede, vah
1: Ah
0: nerede
1: nerede?
0: yapar mıyız?
1: Ah nerede? İşte o bende yok gibi.
0: Sadece şunu söyleyeceksin bak.
1: Neymiş?
0: Ah nerede, vah nerede.
1: Olur
0: Sadece
1: tamam,
0: bu
1: ben
0: kadar.
1: eşlik ederim size ya, sıkıntı
0: Ben çok
1: yok.
0: mutlu
1: Bir part
0: olurum.
1: duysam yeter
0: Çok
1: bana.
0: mutlu
1: Hızlı
0: olurum.
1: alışırım, sıkıntı yok.

0: Nostaljik şarkıları çok seviyoruz biz eşlik ettiğin için de. Çok teşekkür ederim. Hiç böyle hız kesmeden senden hareketli güzel bir şarkı.
1: O zaman Ebru'lik.

0: Müthiş yetenekli, iki güzel sanatçı dostum benimleydi. Dilerim sesiniz, müziğiniz hiç susmasın. Sürekli üretin, sürekli bizler sizleri dinleyelim. Ayaklarınıza sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Sizlerle olmak
1: Çok
0: benim
1: teşekkürler.
0: için, bizim
1: Sizin de
0: için
1: aynı
0: çok
1: şekilde.
0: büyük
1: Aynı şekilde.
0: zevkti. Orkestra arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden son sözlerinizi alabilirim.
1: Her şey için teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
2: Böyle yakın yaşlarda ve hani genç müzisyen arkadaşlarımla bir arada olmak benim için gerçekten çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum efendim bu güzel program ve şarkılarımız için.
0: TRT Müzik ekranlarındaydık. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, o yeri göğü yaratan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri, serin serin süzülen berrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm, bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: yakından tanıdığı Ahmet Hatipoğlu. Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni
1: benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden. Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında. Sana

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Tebrik ediyorum sizi. Ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir müzikalite her şeyden önce. Çok güzel bir performans. Astor Piazzolla'yı da bugün anmış olduk aslında. Çaldığınız eser neydi?
1: Buenos Aires'in 4 mevsiminden Yaz mevsimini çaldık biz. Evet.
0: Çok güzel çaldınız.
1: Çok teşekkür.
0: Şunu merak ediyorum her şeyden önce. Hepiniz ayrı ayrı çok iyi müzisyenlersiniz ve bir araya nasıl geldiniz? Bu fikir nasıl oluştu?
2: O aslında şöyle başladı. Ben doktora dersim için Oda Müziği grubuna ihtiyacım vardı. Hı hı. Anadolu Üniversitesi'nde yapıyordum ve hocam Ankara'da yaşadığım için hani Ankara'dan birilerini bulur musun dedi. Hı hı. Ben de Dilan ve Bensu ile konuştum ve biz zaten aynı okulda büyüdük birlikte. Aramızda bir sınıf var. Hı. Hacettepe Konservatuvarı'nda. Evet, önce Bensu, Dilan sonra ve ben şeklinde zaten Yağmur. Tanışıyorduk yıllardır, çocukluktan beri.
0: Sonra çok onlarla, eski arkadaşsınız.
2: Evet. 10 yaşından beri diyebiliriz.
1: Yani 20 yılı aşkın bir birbirimizi tanıyoruz. Evet, beraber büyüdük gerçekten.
0: Taşlandırmışsınız.
2: Evet.
0: Trio ile beraber.
2: Evet. Sonra ders için başladık. Daha sonrasında da dedik ki neden biz devam etmeyelim bu işe ve hı-hı, bu şekilde devam ettik.
1: Çok da güzel geri bildirimler aldık. Evet. Uyumunuz çok güzel şeklinde. Evet. O zaman devam edelim dedik.
0: Çok prova yapıyor musunuz? Çünkü güzel bir uyumunuz var. Çok sık prova yapıyorsunuz herhalde.
3: Yani mümkün olduğunca.
1: Çünkü hepimizin ayrı konser takvimleri de var. Evet. Ayrı bir sürdürdüğümüz kariyerlerimiz de devam ediyor. Orkestrada devam ediyor arkadaşlarım aynı
3: doktora
1: zamanda.
3: Yapıyorum.
0: Çünkü sizi takip ediyorum Instagram'dan. Üçünüzün de farklı

0: farklı konserleri. Sonra bir anda bakıyorum bir aradasınız falan. Bir bakıyorum yurt dışındasınız, bir bakıyorum ülkemizin her yerinde konserler veriyorsunuz. Çok da güzel. Buna da ihtiyacımız var gerçekten. Sadece Astor Piazzolla üzerinde mi bir itiriyor bu? Yoksa farklı farklı müziklerde seslendiriyor musunuz?
1: Hayır, yani şöyle söyleyeyim, Piazzolla üzerine değil, bu seferlik öyle gelişti bu dönem. İlk biz kurulduğumuz zaman Türk bestecilerden yola çıktık, Türk ve Bulgar bestecilerden. Çünkü Benson'un aynı zamanda Bulgaristan'da devam eden bir doktora programı var. Belki biraz bahsetmek
0: Bulgaristan'da.
1: İstersen.
2: Evet, Sofya'da doktora yapıyorum ben de.
0: O zaman sık sık gidip geliyorsunuz.
2: Evet, ayda bir kere en azından gidip geliyorum.
0: Wow.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Büyük büyük azim.
2: Kesinlikle.
0: Bu arada şunu söyleyeyim. Gerçekten buradan da müzik öğrencilerine de söylüyorum. Hani bazen böyle öğretmenine gitmek için böyle yarım saatlik bir mesafeye bile gitmek öğrencilere çok büyük bir işkence geliyor.
2: Zorlu yollar.
0: Zorlu yollar. Sizin Sofya'ya gidip gelmeniz çok takdire şayan.
2: Teşekkür ederim.
0: Emeklerinize sağlık. Kiminle çalışıyorsunuz orada?
2: Mario Hosen. Kendisi de Bulgar ama Viyana'da yaşıyor. Orada hocalık
0: Harika.
2: Yapıyor sadece. Aynen onunla.
0: Tanırım da. Buradan çok selamlar ve çok hürmetler.
2: Kendisine iletirim.
0: Sizi hazır bulmuşken sizden bol bol performans dinlemek istiyoruz.
1: Memnuniyetle.
0: Şimdi ne çalmak istersiniz bize?
3: Şimdi yine Piazzolla'nın mevsimlerinden kışı çalacağız.
0: Harika. Buyurun.

0: Terra Trio ismi nereden geldi? Ne demek Terra?
1: Biz aslında grup olarak nasıl bir isim bulsak diye düşünürken müziğin ilhamını hep doğadan aldığına inandığımız için ve böyle olduğunu düşündüğümüz için Latince Terra ismini aslında çok uygun bulduk. Terra da toprak ya da doğa demek Latince. O yüzden hani üçümüz de bu böyle konuda hemfikir olunca Terra Trio ve böyle hani okunması da çok böyle doğal aynı şekilde. Evet. O yüzden ismimiz böyle.
0: Yani aslında projenin de, ismini de tutuyor çünkü hem kendi Türk müzik, Türk eserlerimizi de seslendiriyorsunuz. Bir nevi gerçekten de toprağımız falan.
2: Evet, doğru.
0: Onlar beraber çok da uyuşuyor. Çok tebrik ediyorum. Bir sponsor tarafından destekleniyor musunuz bu projede? Yoksa bizzat yani kendi imkanlarınızla mı bu konserleri sağlıyorsunuz?
2: Şöyle, kendi imkanlarımız ile bu konserleri sağlıyoruz şu anda. Kendi çalışmalarımızla. Bir sponsorumuz yok. Ancak yardımcı olmak olursa, isteyen, destek olmak isteyenleri de memnuniyetle kabul ederiz.
0: Maalesef hani keşfetmek
2: kesinlikle,
0: orada doğru. Bir zorluk var. Şu anda da ülkemizde birçok yapılan proje, birçok sanatçıları, birçok grupları keşfetmek üzerine şu an kuruldu. Umarız bu konuda bizler de bir virtüözite programı olarak bir vesile olmuş oluruz. İhtiyacınız yok gerçi ama biz sanatçının her zaman böyle bir büyüklerimize ihtiyacı oluyor. Biz çünkü sadece enstrüman çalmak istiyoruz.
2: Kesinlikle
0: diğer şeylerle uğraşmak
2: doğru.
0: İstemiyoruz. Umarız yolunuz her zaman açık olacaktır. Zaten buna şüphe yok çünkü çok güzel işler başarıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Sizin gibi bir müzik grubunu yani bir trio'yu hazır ağırlamışken, programı da kapatırken ben de sizlerle beraber bir şey çalmak isterim.
2: Tabii
0: siz de kabul
2: ki.
0: Edersiniz
2: çok
0: eğer.
2: Çok memnuniyetle. Çok mutlu oluruz.
0: Ne çalalım acaba? Sanki hiç haberimiz yokmuş gibi. Hiç planlanmamış gibi.
2: Mevsimlerle başladık.
1: Sonbahar.
0: Çok güzel fikir.
1: Sonbahar. Sonbahar çalalım.
0: Sonbahar. Yaklaşık 3 defa prova aldık ama sanki yeni çalacakmış gibi hemen sonbahar o zaman hep beraber çalalım. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Biz
0: tekrardan
2: de
0: görüşmek üzere.
2: Biz de bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Büyük bir onurdu. Sağ olun. Buyurun.
1: Teşekkürler.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

0: seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaradan, ay yeri göğü yaradan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te. Yaradan.

Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Aslı olan şarkılarda yine birlikteyiz. Çok güzel bir akşam diliyorum. Müzik dolu, keyif dolu. Çok güzel bir eserle açtık. Senede bir gün beklerim yolunu diyor. Nasıl dokunaklı sözler? Hani hakikaten ağlamamak için zor tutuyor insan kendisini. Şimdi hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Ekranların çok önemli ve değerli bir jönü aslında. Yani onu televizyon dizilerinden, filmlerinden de çok yakından tanıyorsunuz. Gerçek bir beyefendi, gerçekten süper de bir sanatkar. Alkışlar sevgili Kerem Cam için geliyor.

0: İşte bu ya. Harikasınız. Bu nasıl? Müthiş orkestra. Harikasınız.
1: Orkestra. Nasıl? Tarkan Ergüzel ve müthiş. Değerli ekibiyle.

0: Ve böyle meşk ediyoruz.
1: Harikasınız.
0: Sen de bugün bize şeref verdin. İyi ki geldin.
1: Estağfurullah.
0: Hoş geldin. Bu ne şıklık, bu ne yakışıklılık böyle.
1: Teşekkür ederim
0: Ay
1: efendim.
0: şu düş düşünü alalım
1: Allah
0: bari. Görüntümüz güzel olsun.
1: Güzel olsun.
0: Evet. Herkes seni
1: Nasılsın?
0: çok özledi bu arada.
1: Evet, ben de
0: Evet.
1: sizi

0: var.
1: Biz de bayramda gidemedik ama sonra
0: Evet.
1: gideceğiz.
0: Ha bak
1: Ellerini
0: git.
1: öpeceğiz. Tabii ki,
0: Git.
1: tabii ki.
0: Gitmediğin her gün için o kadar üzülürsün ki.
1: Ah deme
0: Ah
1: öyle,
0: yani ben
1: deme öyle.
0: biraz yaralıyım
1: Deme
0: ya.
1: öyle, deme öyle.
0: Anneler benim için çok kıymetli, çok kutsal.
1: Hepimiz için.
0: Herkes için tabii.
1: Tabii ki,
0: Ama
1: tabii ki.
0: benim işte çocuğum olmadığı için bir de.
1: Canım
0: O
1: benim.
0: yüzden başka bir yeri var. Annem hem
1: İyisin.
0: çocuğum gibi de o
1: İyi ya.
0: sebeple böyle her fırsatta anneyi babayı gör.
1: Geçen gün bir dostlarımız vardı. Onların yanında ben annemle biraz çocuk gibi konuşurum. Böyle sevgilem derim ben ona.
0: Sevgilim.
1: Sevgilem
0: Ha
1: falan diye.
0: sevgilim.
1: 2 yaşında, 5 yaşında dedi ki neden annenle çocuk gibi konuşuyorsun dedi. Dedim ki çünkü büyükken onlar bizimle çocuk gibi konuşuyor. Büyüdükleriz ama biz onlarla çocuk. Dünyanın kuralı bu.
0: Ne
1: Evet.
0: güzel söyledin canım benim ya. Çok güzel söyledin. Buradan tüm annelere sevgi ve saygılarımızı
1: Ellerinden
0: gönderelim.
1: öpüyoruz. Aynen.
0: Anneciğin de ellerinden öpelim.
1: Sağ olun.
0: Peki seni hem televizyon dizilerinde görüyoruz, bayılıyoruz, çok seviyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Gerçekten. Hemen o ilk soruyu sormak istiyorum. Hangi taraf daha ağır basıyor? Bana da çok sorarlar. Şarkıcılık mı, televizyon programcılığı mı diye. Ben de sana aynı soruyu sorayım. Oyunculuk mu, şarkıcılık mı?
1: Ya müzik benim kalbime giren ilk aşk. O yüzden müziğin yeri farklı tabii ki. Sette olmayı çok seviyorum. Kameralar karşısında sahnede olmayı oyunculukta çok seviyorum ama müziğin yeri ayrı tabii ki.
0: O zaman bir tane ben söyleyeyim mi?
1: Hadi
0: Sen istirahat
1: bekliyorum.
0: ederken,
1: Keyifle
0: soluklanırken.
1: dinliyorum.
0: Haydi o zaman şefim buyurun.

0: teşekkür ediyorum. Ne güzel eşlik ettin.
1: Ah teşekkürler. Ay, değil misin? Değil mi? Çok gitar çalmaya ilk başladığım günden beri söylediğim bir şarkıdır bu. Evet. Konserlerinde de yer veriyorum.
0: Nefis.
1: Sevgili rahmetli Edip Akbayram hocamızı ana ana.
0: Çok güzel oldu.
1: Hüzünlü. Evet evet çok güzel oldu.
0: Değil, buradan da almış olduk
1: evet,
0: bir kere daha.
1: Evet almış olduk. Alkışlarına gitsin.
0: Evet alkışlar gerçekten Edip Akbayram için. Rica edelim. Bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. Normalde pek konuk burası mümkün olmuyor ama bugün beni kırmadılar. Malumunuz efendim benim doğum günümdü ya hani 4 Haziran. Göremediklerim vardı. Duyunca bir de seni çok sevenler vardı. Bana sürpriz yaptılar. Şu anda burada çok sevgili efendim gelin ve kayınvalidelerim ve eşleriyle geldiler. Biz kocaman bir aileyiz. Her gün evinizde beni konuk alıyorsunuz ve gerçekten beni reytinglerde zirveye taşıdınız. Size çok çok teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Biz de sizin hani biraz kafanızı dağıtacak, biraz mutlu edecek. Güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. İşte TRT'miz, güzel TRT'mizde de, TRT müziğimizde de müziğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Aynen senin olduğu gibi benim de ilk merhaba demem 92 yıllarında yaklaşık işte... Güneş Doğmuyor adlı albümümleydi. Ve 1 milyon 750 bin satmıştı
1: ne
0: ilk
1: güzel,
0: albümüm. Düşünebiliyor
1: güzel.
0: Musun?
1: Vay, vay, vay.
0: Ve şey vardı, bilmiyorum sen o zamana denk geldin mutlaka. TRT'ye gidiyor şarkılarımız, denetimden
1: tabii.
0: Geçiyor. Ve çok önemli yani hani bir iki şarkı geçmesi. Benim mesela 12 şarkım var albümümde. 10 şarkım denetimden geçiyordu.
1: Harika.
0: Ya da komple albümüm. O yüzden... O geldiği zaman biz çok gurur duyardık. Ve şu an burada bu kıymetli kanalda müzik programı, müzik yayını yapıyor olmak da ayrıca gurur verici. Peki...
1: Burada olmak her zaman, burada hep güzel müzik yapıldı TRT Müzik'te. Buraya geldiğin bir programda tabii ki biz arkadaşız ve sen bizzat beni çağırdın ama... TRT Müzik'e gelip bir müzik programına katılmak eminim... Her zaman güzel müzik çıkacağından o yüzden ayaklarım hep koşa koşa geliyorum.
0: Ne güzel çok teşekkür ederiz. Ay biz de bayılıyoruz sana.
1: Teşekkürler.
0: Peki bir hayalin var mı? Herkesin bir hayali vardır.
1: Gerçekten iki hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonra hayal biraz böyle korkaklıktan değil de hayaller kırıklıklarıyla beraber geliyor ya. Hayal ettiğim zaman ben pek söylemeyi sevmiyorum. Evet, evet, evet.
0: Söyleyince nazara mı geliyor sence?
1: Gibi hissediyorum.
0: Gerçekten
1: bilmiyorum.
0: Mi?
1: Bilmiyorum tabii ki.
0: Ya ben de hiç tutamıyorum kendimi. Hemen söylüyorum.
1: Çok güzel, çok güzel. O senin yolun. Ama hayal kurmadan insan yaşayamıyor tabii
0: bence
1: ki.
0: De.
1: Her yaşta, her yerinde o hayatın hayal kurmadığımız sürece o içimizdeki çocuğu kaybederiz ki o çocuğu kaybettiğimizde
0: ay. Bence de.
1: Olmaması gereken
0: o
1: şey özellikle.
0: O zaman hayal kurmaktan vazgeçmeyelim efendim. Bence de bir şeylerin gerçek olmasını istiyorsak gerçekten onu kodlamak, dua etmek çok güzel büyük bir enerji bence. Ben şunun için sordum. Bu da benim böyle kalbimde yatan hayallerden, sevgilerden biriydi müzik yayını yapmak. Aslında benden ziyade rahmetli annemin arzusuydu.
1: Aa ne güzel.
0: Bakınız öyle bir tevafuk oldu ki bunu söylemek istiyorum ve hemen sonrasında senin şarkını dinlemek istiyorum. Benim annemi geçen yıl 19 Mayıs'ta kaybettik. Bir yıl sonra 19 Mayıs'ta ben burada bu sahnede okudum. Annemin birinci yılında ben buradaydım. Ve annem hep derdi ki tamam bana hep dualar edeceğinizi biliyorum ama Aslı senin sesini seviyorum. Bana annemi söyle derdi. Ve ben burada... Yayınımda annem için şarkılarımı söyledim. Annemin birinci yılıydı. Yani vardır ya hani bir yol böyle hissiyat.
1: Tabii.
0: Böyle bir şeyin olduğuna ben çok inanıyorum. O yüzden dilemek, arzu etmek ve karşısında çalışmak size her zaman eninde sonunda başarıyı getirir. Herkesin hayalleri gerçek olsun inşallah. Ve şimdi son bir kez diyelim mi Keremcan?
1: Hani
0: son bir kez şarkının adı ama son bir kez olmasın. Devamı da gelsin.
1: Olur tabii ki. Tabii
0: teşekkürler.
1: Ki, tabii ki.
0: Buyurun.

0: Teşekkür ederim,
1: Ne
0: teşekkür
1: yaptın
0: ederim,
1: bizi
0: sağ
1: ya?
0: olun. Bu
1: Aldın
0: şarkıyı
1: böyle.
0: söylerken hep o ilk bestelediğim güne gidiyorum gerçekten.
1: Ya, bunu ne zaman
0: Her
1: besteledin?
0: söyleyişte
1: Evet, o an.
0: başka duygular, ama başka duygular hissediyorsun ya, o zaten
1: Peki bu
0: heyecanlı olan. Bir
1: şarkıyı
0: şarkıyı 100
1: sana
0: defa
1: ne
0: söylesen.
1: yazdırdı? Nasıl bir
0: Benim bütün
1: duygu?
0: şarkılarım aşk şarkıları hayatım.
1: Biliyorum,
0: Biliyorsun.
1: biliyorum işte.
0: Biliyorsun.
1: Bunu yazdıran aşk nasıl bir
0: O
1: aşktı? Ne o?
0: magazin
1: Akredit
0: programı ne
1: yok
0: ama.
1: vallahi biz öyle şey, ama çok samimi söyledim
0: Ama
1: gerçekten.
0: şarkı çok güzel değil mi?
1: Şarkı
0: Şarkılar
1: çok
0: çok
1: güzel.
0: güzel değil mi? Bir şarkıyı bir sahnede
1: Evet.
0: defalarca söyleyip benzer duygular ama
1: Kerem,
0: her
1: Kerem, ne zaman
0: seferinde
1: evlenmeyi
0: farklı duygular.
1: düşünüyorsun?
0: Aa, öyle planlar
1: Yani
0: yapalım, tamam.
1: evet, yani var mı öyle bir planın?
2: Var mı öyle bir
1: Çok
2: plan?
1: güzel bir şey.
0: Çok tatlı bir kız arkadaşım var. Çok tatlı
1: Var mı?
0: bir...
1: Aa,
0: Tabii ki
1: süper. Çok
0: ailesini de
1: güzel.
0: çok seviyorum onun. Onlara
1: Harika.
0: da
1: Ne güzel.
0: seyrediyorlarsa selamlarımı, saygılarımı göndermek isterim. Bakalım onlar nasip kısmet
1: Ya
0: işi
1: bir şey
0: ya.
1: diyeyim mi? Ben şimdi evlendim. Çok mutluyum Allah'ıma. Çok şükürler
0: Evet,
1: olsun
0: çok
1: Rabbime.
0: tatlı bir eşim var.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve ben herkesi böyle hani bekarsa, yaşı da gelmişse hani sen de yuvanı kur. Biz çocuk yapamadık. Rabbim nasip etmedi. Ama biliyor musun? Rabbim nasip etmedi bana, ama ben birçok çocuk isteyen kişiye tüp çocuk için yardımcı oldum.
0: Ne
1: Bir de benim
0: güzel.
1: sosyal sorumluluk tarafım çok güçlü,
0: Evet, çok
1: biliyorsun.
0: yüksek.
1: Ve hep bir iyilik yapıyoruz biz buraya gelen konuğumuz için. Ben daha doğrusu. Senin için de mutlaka güzel bir takım yerleri gülümseteceğim bu yayınımızdan sonra. Ya bir çocuk giydiririm, yine bir ailenin yüzünü
0: Çok
1: güldürebiliriz.
0: teşekkür ederim. Beraber yapalım.
1: Ya yapalım.
0: Bu çok kıymetli bir şey yapıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Helal olsun sana.
1: Allah razı olsun. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istedim. Neden dersen, çünkü insanların aklına gelmiyor bazen. Ama işte biz bunları örnek olarak yaparsak, bir elin nesi var, iki elin sesi var
0: Tabii
1: derim
0: ki
1: her
0: öyle.
1: zaman.
0: Tabii ki öyle.
1: Sonrasında yani inşallah sana da nasip olsun, kız istemeye gideyim, ben de
0: Tamam, olur.
1: geleyim.
0: Tamam. Arayacağım
1: Bu
0: seni.
1: arada biz Kerem'le nerede tanıştık? Onu
0: Kerem
1: söylemek
0: deme,
1: istiyorum.
0: Keremcem de.
1: Keremcem'le nerede tanıştık? Rotahane'de tanıştık. Rotahane
0: Evet.
1: Türkiye'yi gezen ve Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı tamamen bireysel yapılan bir programdı. Ve o da ben de varım Türkiye'yi tanıtmakta dedi.
0: Tabii ki.
1: Ve o da sağ olsun bizim her gezimizde
0: Tabii ki.
1: sevgili Pelvin Ersoy, sevgili
0: Pervin Ersoy,
1: Bilge
0: sevgili
1: Kuru.
0: Bilge Kuru,
1: Evet, biz
0: aynen.
1: böyle Türkiye'yi gezdik ve
0: Harika bir
1: sosyal medya
0: dostluk yarattılar.
1: hesaplarımızdan
0: Dostluklar yarattılar ve bütün
1: güzellikleri
0: Türkiye,
1: paylaştık.
0: evet, güzellikleri paylaştık.

0: tarihi bölgeleri, yemekleri, gastronomiyi paylaştık. Hani hep şey dedik, tatil için hani insanlar farklı farklı böyle sıcak beldelere gitmek ister, denize girmek ister veya yurt dışına gitmek ister. Ama çocuklarınızı alıp götürebileceğiniz son derece güzel tarihimiz var. Biraz buralara dikkat çekmek istedik.
1: Benim bir de bütün çocukluğum Türkiye'yi dolaşmakla gezdi. Babam da seyrediyor tabii ki. Bir gezgin babam ve atardı bizi arabaya, ablamla beni. Daha 6 yaşındayım ben, 3
0: Güzel. Çok
1: yaşındayım.
0: şanslısın.
1: Bir tane mavi büyük arabamız vardı. Hadi gidiyoruz derdi. Nereye gidiyoruz derdik. Karadeniz'e gidiyoruz.
0: Helal
1: Peki
0: olsun.
1: ne kadar yokuz? 21 gün
0: Ne
1: yokuz. 3
0: diyorsun?
1: hafta mesela oradaki öğretmen evlerinde öğretmen annem. Tabii bütün
0: Çok
1: Türkiye'yi
0: güzel.
1: gezerek sonra ilk yurt dışına da bizi o
0: Ne
1: çıkarttı.
0: güzel.
1: İstanbul'a ilk geldiğimde babam gezdirdi bana İstanbul'u. Dedi ki sen bir daha
0: Ay
1: gezmezsin
0: canım benim.
1: buraları. Her yerini dolaştırdı babam.
0: Ay canım benim. Ben de sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Uzun ömürler diliyorum. Ne kadar şanslısın. Yani çok şanslısın gerçekten. Bizim böyle bir
1: Öyle.
0: şansımız olmadı. Peki, dünyadan uzak diyelim mi? Hadi biraz şöyle bir gidelim. Dünyadan uzaklaşıp gelelim geri. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Harikaydın Kerem. Senin
1: Bu
0: Keremcim, ağzına sağlık. Ama benim vokallerim. Aycan ve sevgili
1: alkışlar.
0: Burhan'a bütün alkışlar. Orkestrama ve sevgili vokallerime. Muhteşem sesler.
2: Sen bu repertuarı benimle paylaşsaydın,
0: Ay ne güzel oluyor
2: beraber
0: işte.
2: bölüşürdük şu
0: Ben
2: şarkıları.
0: istiyorum ki.
2: Böyle spontan oldu ama
0: ne
2: çok
0: güzel oldu.
2: sevdiğim şarkılar var
0: Fark ettim
2: repertuarımda şu
0: gözünden.
2: anda. Evet.
0: Ya ben böyle olunca şey diyorum, yanındaki konuk böyle hani otursun ben değil. Her şeye birlikte böyle eşlik edelim. Eşlik etsin. Sanatçım konuğum benim gelmiş buralara kadar. O ne isterse okusun. Peki şimdi
2: Evet.
0: sırada ne var sevgili Keremcan?
2: Sırada yeni şarkımız var.
0: Üzgün üzgün. Aa bir dakika, bu senin en yeni şarkın değil mi?
2: Evet, üzgün
0: Ay
2: üzgün.
0: klibini de
2: Evet,
0: lütfen
2: gelecek
0: klibinden bahset.
2: inşallah
0: Önce bir
2: arkada.
0: bahsedelim klipten.
2: Şöyle şarkı Kutup Atatüncer'in, benim asker arkadaşım, müzisyen olarak yaptım ben askerliğimi. Ve hatta şöyle bir hikayemiz var. Hayatım Kaymış şarkısı sevgilim Melek Mosso'nun okuduğu bana yapıldı aslında. Ondan sonra ben dizi çekmek bilmem ne odur budur derken almadım. Sonra dedim ki 8 yıl sonra Kutup ben bu şarkıyı almak istiyorum. Abi ben o şarkıyı verdim dedi.
0: Kime?
2: Melek Mosso'ya.
0: Verdi yani.
2: Evet.
0: Sonra ne oldu?
2: Sonra bu şarkıyı duyduktan sonra dedim ki kimseye vermiyorsun bu şarkıyı. Bu şarkıyı
0: Benim.
2: hemen bütün şarkıların önüne aldım.
0: Süper.
2: Ve çok mutluyum. Bu 70'lerde özlediğimiz zamanlarda geçen bir de yapay zeka klip çektik
0: Ve çok popüler şimdi. Hadi o zaman bir
2: buna.
0: bakalım. Neler olmuş üstüne konuşalım lütfen.

0: Diyor ki kıyamam gözyaşlarına, kıyamam yalnızlığına, ne olursa.
1: Ne olur son bir şans daha ver aşkımızın güzel hatırına.
0: Güzel hatırına.
1: Çok.
0: Ay evet. Verdi mi son bir şans?
1: Efendim?
0: Veriliyor mu yani son bir şans? Verilir. Bilmiyorum, bence
1: kutuba
0: güzel.
1: Kutuba sormak lazım
0: yani,
1: tabii ki.
0: Vermek herkes, gerekir bence. Yalnız muazzam eder. Bir klip olmuş. Çok
1: teşekkür
0: iyi.
1: Teşekkür ederim. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz. O zaman hangimiz sevmedik diyelim mi? Hadi oturmak yok. Tamam. Hadi.

0: Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: Gerçekten
1: olun.
0: Muazzam oldu bu, biliyor
2: çok
0: musun?
2: Çok sağ ol.
0: Çok çok güzel yorumluyorsun ve çok hissederek. Çok
1: Çünkü
0: teşekkür ederim.
1: O kadar dokunaklı hikayesi
0: muazzam.
1: Var ki.
0: Keremcem çok teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi, biliyor musun? Bitti süremiz.
1: Öyle mi?
0: Çok hızlı
1: tamam,
0: geçmedi
1: mi? Tamam, hadi gideyim mi ben?
0: Sen gitmiyorsun, kapanış yapıyoruz. Ben tamam. Önce sana teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum. İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Seni bir daha bekliyoruz. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Hem beyefendi kişiliğinle, hem örnek duruşunla, güzel sesinle ve yeteneğinle iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım.
1: Ben çok
0: sağ ol.
1: Teşekkür
0: Şerefler
1: ederim.
0: Verdi.
1: Beni çağırdığın için
0: ne
1: çok
0: demek?
1: Sağ olun. Böyle güzel bir orkestra
0: çok
1: ve böyle insanlarla tanıştırdığın için TRT Müzik ekranlarında seninle birlikte olmak keyifti Aslı'cığım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyicilerimiz, gerçekten bizi izlediğiniz için size çok teşekkürler ediyoruz. Yine yeniden buluşmak üzere efendim. Aslı olan şarkılarda TRT Müzik'te. Sevgi ve saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Şimdi biraz dedim ki Keremcan'a bir ters köşe olsun dedim. Bir oynak bir şeyler çalalım. Sen de eşlik etmeye çalış.
1: Tamam oğlum.
0: Hep romantiksin ya.
1: Tamam.
0: Hadi o zaman.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal.

0: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.
1: Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Bana yeniden şarkı söyleten kadın.
2: Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesini duydu aslında.

0: Hoş geldin Hüseyin.
1: Hoş bulduk Ümit abicim.
0: Ne mutlu ettin bizi.
1: Sağ ol abi.
0: Arkadaşım, dostum, tertibim.
1: Eyvallah.
0: Asker günlerimiz 2005 yılında.
1: Evet ya.
0: Ne güzel günlerdi.
1: Görünce direkt abi böyle kamuflaj geliyor aklıma seni görünce.
0: Ben seni orada gördüğümde de çok mutlu olmuştum. Yani televizyondan görüyordum TRT'den.
1: Eyvallah.
0: Güzel günlerimiz geçti orada.
1: Evet.
0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Ne
0: Çok
1: demek
0: mutlu
1: abi?
0: olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten
1: Teşekkür ederim.
0: hepimiz birbirimizi tanıyan insanlar.
1: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
1: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.
1: Evet.
0: Hangi eserle devam edeceğiz?
1: Şimdi Sinan Çelik ustanın bestesi
0: Of
1: vardı, bir
0: Sinan
1: eseri
0: abi.
1: vardı. Hazan isimli. Böyle Azerbaycan versiyonu gibi bir Azeri formda bestelediği güzel bir bestesi var. Onu icra etmeye çalışayım.
0: Tamam, çalalım sonra üstüne konuşuruz.
1: Evet.
0: Buyurun.

0: Böyle büyük konserlerde beraber çalardık. Ben o yaşta onlarla çalma fırsatı buldum. Sinan abiyle,
1: Ne
0: tabii
1: güzel.
0: Fatih, Gürgün,
1: Ne
0: hocalarla, hep bir ara Deniz abiyle, Deniz Selman. O yaşta onlarla beraber çaldım. Sinan abi de gerçekten sazında usta, virtüöz,
1: evet. Çok
0: büyük bir
1: kıymetli.
0: hocadır.
1: Çok kıymetli.
0: Çok güzel bir beste. Buradan sevgilerimizi iletelim.
1: Saygılar olsun.
0: Ve Kürdi makamında bir eserdi.
1: Evet.
0: Devam edelim öyle Kürdi
1: Olur
0: makamında.
1: abi.
0: Bir Karahisar Kalesi çalalım, okuyalım.
1: Keyifli.
0: Hep beraber arkadaşlar. Peki.

0: Sinan abiye de buradan sevgilerimizi iletelim. Ne
1: Evet,
0: güzel bir
1: zaten
0: beste.
1: çok usta ve ustaca bir eserdi.
0: Ben çocuk yaşlarda müziğe işte böyle profesyonel bağlama yeteneği ilk başladığım zamanlarda Arif Sağ Müzik Merkezi'nde Sinan abi de gelirdi.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Yani ustalarla beraber çalınca da başka bir keyif oluyor.
2: Murat abi benim çocukluğumdan beri zaten çok hayran olduğum bir müzisyen ve gerçekten yani benim müzik yolculuğumda da çok katkıları var. Kendisinden çok feyiz aldım yani çok beslendim. Burada herkes çok kıymetli arkadaşlarımız. Ozan
0: Tabii
2: Ümitcan
0: tabii.
2: olsun, Sertaç
0: Yani
2: olsun, Barış Çınbul olsun.
0: tabii Murat yaş olarak da

0: daha aynı yaşlardayız. Diğerleri daha genç. Doğal olarak tabii Murat çok yol kat etti ve çok farklı projelerde de yer alıyor. Yani usta, virtüöz, onu herkes tanıyor. Sağ
1: İnsan
0: olsun.
1: üstü
0: Yani.
1: diyorum ben ona.
0: Ozan Sarıboğa desen öyle.
1: Öyle.
0: Eyüp Can Açıkpazı başka bir yollarda, başka bir yerlerde uçuruyor bizi. Barış desen öyle. Sertaç
1: Evet.
0: Batı'dan gelip işte bizimle beraber bu müziği paylaşıyor. Hepsi birbirine çok değerliler ve biz beraber zaten müzik yapıyoruz. Ümit Yılmaz Ensemble olarak da çok
1: Evet,
0: çalışıyor
1: evet.
0: biliyoruz.
1: Biliyorum, çok
0: Evet,
1: dinledim.
0: çok keyifli. Akşam da keyifli gidiyoruz.
1: Tabii.
0: Ne çalacağız Hüseyin? Bir şey çalalım, söyleyelim. Ondan sonra seninle konuşmak istediğim şeyler
1: Ben
0: var,
1: kendi
0: sormak istedim.
1: yöremden bir eser icra edeyim. Ağır halaylarımız vardır bizim. Avlu Turnam da o halaylardan
0: Of.
1: bir tanesidir. Kırşehir yöresinde, Keskin yöresinde. Onun başına da bir bozlak açalım. Arada da hatta avşar bozlağı
0: Of, harika
1: gösterelim.
0: olur.
1: O da bütün ustaların işte Muharrem Usta'dan tut, Hacı Taşan'a, Neşet Ertaş, Çekiceli'ye ruhlarına armağan olsun. Elimizden geldiği kadar
0: Çalalım,
1: armağan edelim.
0: seslendirelim, ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
1: Elbette.

0: Eline sağlık Hüseyin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizi oralara götürdün. O
1: Barış'ımın da ellerine sağlık. Vallahi bizim tam Kırşehir halayı sanki Kırşehir'di.
0: Tabii şimdi biz hepimiz müziğin içerisinde olduğumuz için hani görev yerlerimizde de hep o müziğin içindeyiz, farklı müziklerin içindeyiz. Tabii yıllardır beraber çalıyoruz, beraber söylüyoruz. Birbirimizi de tanıyoruz. Ne
1: Aynen.
0: yapacağız, ne
1: Çok da
0: hissedeceğiz.
1: seviyoruz
0: Ama
1: birbirimizi.
0: sen bizi
1: Onu
0: oralara
1: da elleri
0: götürdün, o
1: sağ.
0: topraklara gerçekten yani ben çok etkilendim sen çalarken. Senin
1: Eyvallah.
0: virtüözlüğün, ustalığını zaten
1: Estağfurullah.
0: biliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Yani askerde az dinlemedim seni. Eline yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz?
1: Şimdi çok nacizane benim
0: Senin
1: ufak
0: var
1: tefek
0: mı karaladığın,
1: karaladığım
0: yazdığın şeyler?
1: çok nacizane böyle küçük kendimce şeylerden vardı. Onlardan bir esinti diye ismini koymuştum.
0: Eyvallah.
1: Böyle bir mütevazi bir bestem demeyeyim, bir çalışmam diyeyim ona. Beste çok iddialı bir şey olur benim için. Böyle küçük bir çalışmam var, onu seslendirmeye çalışayım.
0: Tamam, peki. Hep beraber çalıyoruz, dinliyoruz.

0: Harika bir beste olmuş bence Hüseyin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani
1: Mutlu
0: biz
1: bana.
0: de çalarken arkadaşlarına çok etkilendik. Valla yüreğine sağlık.
1: Ne mutlu bana abi, çok teşekkür ederim.
0: Duygularına sağlık.
1: Sağ ol.
0: Ki bu eseri bence bir şekilde herkesin duyması için bir şeyler yap. Bence duyur.
1: İnşallah.
0: Yapmak lazım.
1: Dedeyle beraber.
0: Zaten bizim programımızın formatı da böyle. Yani senin gibi üstadlar geliyor. Saz sanatçıları ya da ses sanatçıları. Ya tamamen böyle doğaçlama, işte sen burada karar verdin o parçayı çalalım
1: Evet.
0: diye çaldık, çok güzel oldu. Yani arkada fotoğrafımız, burada bir usta, müzisyenler hep beraber güzel bir ahenk yarattık diye düşünüyorum.
1: Allı turnuvada Barış karar verdi.
0: O da seni tanıyor tabii. Çok
1: Sağ
0: da iyi bir
1: olsun.
0: karar vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına
1: Ben çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim abi. Çok
0: Valla.
1: mutlu oldum. Çok keyif aldım. Hep çok güzel arkadaşlarım, çok sevdiğim arkadaşlarım ve abilerim var. Seni görmek çok mutluluk verdi bana abi.
0: Eyvallah.
1: Tekrar.
0: Umarım keyif aldın programımızdan. Mutlu oldun.
1: Müthişti benim için.
0: Sağ
1: Çok
0: ol.
1: keyifliydi. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz. O zaman son bir eserle programımıza veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ne demek?
0: Ve bir benim bestemi çalacağız bu
1: Oh
0: sefer.
1: ne güzel. Tamam. Bir ustadan bir ustaca eser.
0: Ozan'ın düzenlemesiyle bizim bir bestemiz. Gözyaşı.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaradan, ay yeri göğü yaradan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.

0: Evet sevgili dostlar, sevgili TRT Müzik izleyicileri, Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.
1: Aşk ve Ötesi albümümüzde de yayınladığımız ilk şarkımız Yeter Ki ile başladık. Söz ve müziği sevgili Fikret Kızıl'a ait olan çok nadide bir eserdi.
2: Kıymetli izleyicilerimiz, evlerinize, şu anki bulunduğunuz ortamıza konuk olduk. Sizler de bize konuk oldunuz. Hepiniz hoş geldiniz.
0: Evet arkadaşlar, çok güzel bir eserle açılış yaptık. Fikret Kızılok gerçekten ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri. Çünkü sözlerini, yazdıklarını dikkat ettiğinizde ki o bir dönemin kültürü olmalı herhalde. Her söz yazarı şair kalitesinde yazıyor eserlerini.
2: Evet.
0: Bu çok kıymetli bir şey ve bir başka ustanın eserine geçeceğiz şimdi.
1: Akşam güneşi çalalım mı?
0: Evet, kendi tarafımızdan geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım.

0: Evet.
1: Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Aranjene sağlık.
0: Estağfurullah.
1: Aldı
0: yani.
1: bizi götürüyor, dalgalandırıyor.
2: Abi kalemine sağlık vallahi.
0: Çok
2: billahi.
0: Teşekkür ederim. Orhan Baba da
2: en keyif aldığım eserlerden biriydi ve Müslüm Baba'dan sevdiğim bir eser okuyacağım şimdi ama bu arada sözleri Tuna Kiremitçi.
0: Çok sevdiğimiz bir dostumuz. Evet. Çok da kıymetlidir. Bestesi bunun ben telaffuz edemiyorum. Sen edebiliyor musun?
1: Blackmore ve James Dio.
0: Tamam, göremiyormuşum ben. Kolaymış.
2: Ben de göremiyorum, bayağı uzakta çünkü.
0: Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Oh.
1: Murat'cığım ağzına sağlık kardeş.
0: Teşekkür ederim.
1: Vallahi harikasın.
0: Siz harikasınız, dostlar harika.
1: Estağfurullah. Hepimiz harikayız.
0: İzleyicilerimiz harika.
1: En doğrusu o. Bu arada eğer anlayan hisseden yok ise yapılanların da bir kıymeti ve hükmü yok, değeri yok. Bu durumda gerçekten bizimle manevi köprüler kuran herkese teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz buradan. Kıymetli olan sizlersiniz diyerek. Şimdi bakalım kahramanlarımızı neler bekliyor.
2: Çok değerli, çok sevdiğimiz Fatih abimin de yıllarca birlikte çalıştığı Sezen Aksu'nun sözünü, müziğini de, bestesini de yine Sezen Aksu ve Uzay Hepar'ı ile birlikte yaptığı ve Levent Yüksel'den alışkın olduğumuz Onursuz Aşk'ı söyleyeceğiz sizlere. Umuyoruz beğenirsiniz. Bizim çok eğlendiğimiz, çalarken çok eğlendiğimiz bir şarkı.
1: Biz eğleniyoruz ama Sezen Hanım kim bilir ne acılarla yazmıştır. Sen
2: Onursuz
1: eğlene dur
2: Aşk diye.
1: oradan. Bilemeyiz tabii ki. Sezen'e de selam olsun herkese. O zaman Göktuğ'cum bu eseri senin icranla şöyle bir dinleyiverelim. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Oley.
1: Vallahi. Bravo. Yoktu. Vallahi.
2: Çok enerjik değil mi şarkı?
1: Mükemmel
2: Aslında
1: bir şarkı.
2: sözleri öyle değil fakat hani bir özlem var işin içinde.
1: Ağzına sağlık Göktürk'cüğüm. Gerçekten
2: Çok teşekkür
1: şahane bir
2: ederim. Çok sağ olun.
1: performanstı.
2: Sizler güzel
1: Rica
2: çaldığınız
1: ederim.
2: için ben
1: Ağzına
2: de
1: sağlık.
2: biraz gaza geliyorum söylerken elbette.
1: Evet, körler ve
0: Ben
1: sağırlar birbirinin ağırlığı
0: geldim
1: sizin.
0: duramadım ki zaten. Dedim eşlik edeyim bari. Hiçbir şey yapmayın hadi. Yalnız bırakmayın.
1: Evet, şimdi geçelim sıradaki eserimize. Şahane bir şarkı. Ben çok seviyorum. Bilmiyorum siz ne
2: Bundan
1: düşünüyorsunuz?
2: sen bahsetmek isteyebilirsin belki.
1: Haluk
2: Evet.
1: Levent'in
2: Evet.
1: söylediği Servet Kocakaya'ya ait Dağlar isimli bir eser. Haluk abiyle gerçekten şahane bir ünsiyetimiz oldu. Çok mutluyum. Çünkü o da benim gibi öykünülen bir kuşak var. O kuşağın bir kısmını benden daha iyi yaşamış. Tevellütü benden daha biraz daha fazla olduğu için. Müthiş bir arada. Şahane bir yerde şu anda. Ve kendisiyle gurur duyuyoruz. Sadece müzik alanında değil, insanlığa karşı göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı da ülkemiz ve toplumumuz adına ona teşekkür ediyorum. Çünkü Haluk abi şöyledir. Kendi dışındaki herkesin derdine dert denir. Uyumaz.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir gün gelir serum kolunda serumla görürsünüz. O çünkü vücutla bir yere kadar. Gerçekten herkesin derdine derman olmak, bir şey yapmak. Kendini resmen topluma adamış bir abimizdir. Buradan da sevgiyle
0: Sevgiler,
1: saygıyla
0: selamlar
1: diyerek.
0: olsun.
1: Yapalım mı şarkıyı?
0: Yapalım efendim, buyurun.
2: Bakalım Murat'ın sesinden nasıl olacak şarkı?
0: Yorumlamaya çalışacağız bakalım.
1: Murat ne yoksa oluyor da
2: neyse
1: hadi.
2: hadi.

0: Evet Muratçığım, ruhuna sağlık kardeşim.
1: Abi teşekkür ederim.
0: Nasıl hissettin? Biliyor muydun daha önce eseri?
1: Yok, daha önce hiç okumadım bu eseri.
0: Ama okumadığın bir eseri daha önce böyle prova ederek sıfırdan icra ettiğinde de çok kıymetli bir insanla ilk tanışma gibi
1: Mehmet.
0: hoş bir duygu da barındırıyor galiba. Nasıl?
1: Umarım layıkıyla icra edebilmişizdir. Anlatabilmişimdir eseri inşallah.
0: Valla bize geçti, bilmiyorum artık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şahane bir eserdi. Şimdi bir sonraki eserimiz yine senin alanına, uzmanlık alanına
1: Evet.
0: giriyor. Ali Tekin Türen'in sözleri ve Ali Osman Erbaş'ın
1: Erbaş'ın.
0: bestesi.
1: Evet.
0: Ve
1: Hangimiz sevmedik
0: bu
1: diyeceğiz.
0: şarkıyı senelerce kimse bilmedi. Hakan abiyle, Hakan Altun'la Zafer Algöz'ün böyle o bir, onların güzel...
2: Taraftar grubu diyelim.
0: Evet. Onların kendi küçük çarşı grubunda
2: Evet.
0: böyle bu eser böyle Dem Baba Dem Baba diye
2: Aynen.
0: bir çıktı. Türkiye'de herkes o şarkıyı Dem Baba diye söylemeye
2: Evet.
0: başladı. Sonradan yani Müslüm Baba bunu okumuş geçmişte diye keşifler oldu.
2: Hatta ben bile öyle tanıdım şarkıyı.
0: Ben de öyle hatırladım. Aa evet bu
2: Böyle bir
0: vardı
2: şarkı var diye.
0: diye. O
2: Çok da
0: zaman
2: güzel
0: buradan
2: şarkıdır.
0: Müslüm Baba'ya da bir rahmet okursun.
1: Rahmet olsun tabii ki. Allah mekanını cennet eylesin. Muhterem anneye rahmet olsun.
0: Ve Hakan abimizi de, Zafer abimizi de,
2: Selamlar
0: kalbi
2: olsun.
0: güzel bütün takımların, bütün taraftarlarına da buradan selam olsun. Haydi bakalım.
2: Haydi.

Başın gözü kör, kulağı sağır. Doğruyu yanlışı ondan görmedik.

0: Ellerinize sağlık.
1: Deli gibi sevmek ruhumuz da var. Ne güzel söylemiş vallahi, şahane bir laf. Tekin Türe de böyle kıymeti çok geç anlaşılanlardan değil mi? Kesinlikle. Hatta hayat hikayesine denk geldim.
0: Ya yüzlerce şarkısı var.
1: Var ve çok zor şartlarda hep hayatını idame ettiriyor. Evet, bir yapım şirketinde de böyle hani çay may falan da götürüyor gelene gidene. Sigortalı bir işçi olarak çalışıyor. Evet. Ve bir yandan da Türkiye'nin en şaheserlerine imza atıyor.
2: Evet. Yani, cevherlerin nereden çıkacağı hiç belli olmuyor işte.
1: Keşke insanları yaşarken sağlığında da kıymetini bilsek diye buradan da bir anekdot atalım.
0: Mehmet. Ali dedeye de rahmet olsun.
1: Amin amin.
0: Allah mekanını cennet eylesin.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Ahmet Kaya deyince de hepimiz şöyle bir hazır ola geçiyoruz. Evet. Hepimiz için özel bu arada. Fakat şöyle bir enteresanlık var bu şarkıda. Bu şarkının söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi. Çok da sevdiğimiz, ünsiyetimiz olan müthiş bir adam. Bir de hani George Clooney'den de hallice, Richard Gere gibi böyle enteresan da bir yakışıklılığı var.
2: Var.
1: Özel bir adam. Ne mutlu ki bu programın da yapımcısı kendisi.
0: Evet.
1: Evet, madem Ali abi de burada, hem şarkının hikayesini dinleyelim kendisinden, hem de belki bize şöyle güzel bir şiir okur.